Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki,

0: dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki, kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir. Hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 83 ve 84. ayetler. Hazreti Eyyub'un duası.
2: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine,
3: şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin
2: diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrı açıklayan işine haber verince o, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamberlerin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.4.

0: 101.2 Bartın 101 Batman 101.3 Bayburt 101.3 Bilecik 102.8 Bingöl 101.5 Bitlis Merkez 105.4 Bitlis Tatvan 107 Bolu Merkez 101.3 Burdur 93 Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Enam Suresi 31 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi,

0: elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her türlü kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, haydi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kafirlerden dost edinilmemesiyle ilgili şu ayetleri beyan buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 118, 119 ve 120. ayetler.
3: Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlarsa bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Şura Suresi 1-15. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten, korkudan neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kur'a, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki O dini ayakta tutasınız, O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

karşılamaya gayret ediyoruz. Senden şifa bekleyen hastalarımız adına sabır timsali Hazreti Eyyub'un duasıyla yalvarıyoruz. İnni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel bir kurtuluş nasip eyle Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 261 ila 266. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkartan bir tohum tanesi gibidir.

0: Allah dilediğine katlayarak verir. Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkartmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Umav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-20. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar

0: apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır." Kardeşleri dediler ki: "Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz." Babaları: "Doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da: "Andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz," dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona: "Andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik." Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki: "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, "Müjde, müjde, işte bir oğlan," dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Beled Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zariyat Suresi 38.
3: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.
1: Duhan Suresi 17.
4: Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Meryem Suresi 1-25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım, sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki: Evet, öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl," dedik.

0: Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Ey Muhammed, kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme, dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena olsun. Sonsuzluk nebisi, merhamet önderi, iki cihanın peygamberi Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatu ve selam olsun ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi gücümüzün yetmediği şeylerle bizleri imtihan etme ya Rabbi. Sen merhamet sahibi olansın ya Rabbi. Sen cömert olansın, halim, kerim, rahim olansın ya Rabbi. Ey bütün mahlukatına, insan, cin, hatta bitkiler dahil olmak üzere bütün varlıklara, bütün yaratıklarına lütufkar olan Allah'ım. Ey mahlukatının bütün inceliklerini bilen Allah'ım. Ey yarattığı her şeyin farkında olan ve onları idare eden ya Rabbi. Mahlukatın bütün hallerinden haberdar, latif olan, ey merhamet sahibi olan Allah'ım. Ey alim olan Allah'ım, bütün günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı affeyle, niyetimizi halisane eyle, dualarımızı kabul eyle, hastalıklarımıza şifa ver, dertlerimize deva ver, borçlulara eda ver, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı ver, sıkıntıda olanlara...

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Mustafa Orhan Kadir Suresi

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminçavi. Araf Suresi 88 ila 104. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat da ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki biz dileseydik onları da öncekiler gibi günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler. İşte memleketler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara apaçık deliller getirmiş.

0: Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hac Suresi 11-17. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın, başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Kur'an hayattır.
3: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu takvimle alakalı ay, yıl, mevsim kavramlarını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nahl Suresi 12. ayet.
6: O geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.

0: Suresi 5. ayet.
1: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızda 1000 yıl olan bir günde ona yükselir.
0: En'am suresi 96. ayet.
2: O karanlığı yarıp sabaha çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir. Ölçüp biçmesidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Cami'a Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan. Sen El Cami'asın, bir araya getirensin, buluşturup birleştirensin. İstediğini istediğin vakitte, istediğin yerde toplayansın. Birbirinden farklı unsurlardan varlıkları yaratansın. Mahşerde topladığın kullarına yaptıklarını haber verecek olan sensin. Cami'a isminin tecellileri kainattaki ahenkte kendini gösterir. Sevgi, bağlılık ve beraberlikler de isminin bir tecellisidir. Sen bütün övgüleri kendi zatında toplayan, buluşturan, kavuşturan ve bütünlüğü koruyansın. Ey dilediğini dilediği yerde toplayan Allah'ım! Gönülleri birbirine bağlayan sensin. Kalplerimizi sana iman eden ve şükredenlerle birleştir. Bizleri rahmet ve mağfiretine nail olanlardan eyle.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 27. Cüz.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد

وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibret.

yerler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şey bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık. O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver, çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş, yoksa siz mi gerçeği göremiyorsunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara, dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp, ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki, şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenlerseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendileri vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamberi olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meyve cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşunu dolduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır.

kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz O güldürür ve ağlatır. Şüphesiz O öldürür ve diriltir. Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz O başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz O Şira'nın Rabbidir. Şüphesiz O önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O mütefikeyi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Hadi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler, bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt

olan. Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgın olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağaldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızda uyardı, fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı, yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi, Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi O'ndan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günaha sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tatlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında, içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçirmez. Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da, şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.

bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmek

gibidir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süz, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama, "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da, "Konup göçendir," dedi. O kişi, "Konup göçen kimdir?" diye sordu.

Onca Peygamberimiz aleyhisselam Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'minun Suresi 51 ila 67. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlar ise din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceliğin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söylüyor.

Av Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Mülk Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz," demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdu.

0: Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru
1: ruhu
0: söylüyor.
1: Besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselamla şeytan arasında geçen hadiseler şu şekilde beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İsra Suresi 61 ve 62. ayetler.
4: Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş. Hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki, benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım.
2: Kehf Suresi 50.
5: Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir.
2: Taha Suresi 116 ila 119. ayetler arası.
6: Hani meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de iblisten başka melekler hemen saygı ile eğilmişler. İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Fussilet Suresi 26 ila 36.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle, Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler: Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluk

0: dostluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83-85. Ayetler.
4: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
3: Şuara Suresi 87. Ayet.
5: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hud Suresi 1-8. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki

0: rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Sait Sezer. Lokman Suresi 31 ila 34. ayet.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7.

0: Gümüşhane 97, Hakkari 105.2, Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 23. Bölüm. İslam'ın ilk şehitleri. Mekke'de günden güne yayılan İslam'ın nuru yavaş yavaş her evde kendini hissettirmeye başlamıştı. Çünkü toplumun belli bir kesimi değil, bilakis itibar ve iffet sahibi kişiler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davetine koşuyor ve her geçen gün bu davet halkası daha da gelişip serpiliyordu. İslam nurunun yayılmasına her geçen gün daha da rahatsız olan Mekkeli müşrikler, Müslümanlıkla şereflenen kişilerle alay edip aşağılayıcı sözlerin yanı sıra fiziki olarak eziyet etmeye ve işkenceye başlamışlardı.
1: Muhammed için herkes çok güvenilir derdi. Onun yalan söylemeyeceğini söylerlerdi. Şimdi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Neyin peşinde? Neyin peşinde acaba?
2: Kimsin? Ne arıyorsun burada?
1: Benim, Musa bin Umeyr. Muhammed'i görmek, onunla konuşmak isterim.
2: Ona söyleyeceğini bana söyle. Ben onun oğlu sayılırım.
1: Ama soracaklarımı ondan başkası bilmez. Ben ona getirdiği din hakkında sorular sormak istiyorum.
2: Gel benimle Musa. Gel de babam Muhammed'i gör. Onu tanı. İstediğin her soruyu ona sorabilirsin.
3: Hoş geldin Zeyd. Yanındaki kimdir?
1: Ben Musa bin Umeyr.
3: Kureyş'in sancaktarı. Beni Abdüddar kabilesinden biri evime gelmişse hoş gelmiş. Ne istersin bizden delikanlı?
1: Muhammed'i görmek, onu tanımak isterim. Peygamber olduğunu söylerler. Ona soracaklarım var.
3: Evimize hoş geldin. Zeyd, yol göster Musab'a.
2: Elbette anne. Beni takip et Musab bin Umeyr. Ey Allah'ın elçisi! Bu Umeyr oğlu Musab seni görmek ve sana sorular sormak istiyormuş, müsaade edersen.
1: Ey Muhammed! Sen bizi bu dünyada kötülükten korumaya, herkesi eşit olmaya davet edersin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada bile senden duyduğum bu sözler hiç kimsenin demediği sözler. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu.
2: Musab, artık işin kolay değil. Canın acıyacak. Acılar çekeceksin. Üstümüze gelecekler. Zor şartlarda yaşayacağız. Sen rahat yaşamaya alışmışsın kardeşim. Zengin bir ailenin evladısın.
1: Bunlar umurumda değil. Ne olursa olsun Allah yolunda olacağım.
2: Allah'ın selameti üzerine olsun o zaman Musa. Allah Muhammed'e inananları korusun.
4: Muhammed'e inanmadığını söyle. Hubel şahit olsun ki hem seni hem aileni öldürürüm. Söyle. Bizim putlarımıza inandığını söyle. Hubel'e inandığını söyle. Söyle Yasir. Söyle. Yoksa öleceksin.
0: Yasir ve ailesi Hazreti Peygamber'e inandıkları için Ebu Cehil tarafından

0: Üzeri, emsalsiz müjdeleri Yasir ailesinin gücüne güç kattı. Ebu Cehil ve diğerlerinin karşısında yalçın dağlar gibi durdular.
1: İlk beni öldür o zaman. Aileme dokunmaya yeter.
2: Senin bu istediğini kırar mıyım hiç? Sen yeter ki iste.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Rabbim Allah'tır.
2: Kanınla kılıcımı kirlettin. O kadar aşağılık kanın.
3: Baba! Baba! Baba!
2: Öleceksiniz aynı bunun gibi. Muhammed'e küfür edin. Ona inanmaktan vazgeçin, canınızı bağışlayayım.
4: Allah size lanet edecek.
2: Ne diyorsun kadın?
4: Kulakların sağır mı be adam? Allah büyüktür dedim.
2: Sen de kocan gibi öleceksin kadın. Hubel'e taptığını söyle.
4: Allah varken bir puta tapmak mı? Boşuna konuşma. Öldürmek istersen öldür beni.
2: Ölmekten korkmaz mısın?
4: Alan da veren de o canı. Böyleyken neden korkayım? Canımı feda ederim de Allah yolundan bir adım geri atmam.
2: O zaman öl. Öl.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
3: Anne, anne, Allah'ım yardım et bize.
2: Herkes duysun ki Muhammed'e inanan herkesin sonu bu olacak. Cesetlerini vahşi hayvanlar parçalayacak ve yiyecek.
3: Annem, mis kokulu annem.
0: Bitip tükenmek bilmeyen işkenceler, dayanılmaz baskılar yaşlı Yasir'in vücudunu perişan etmişti. Kardeşini bulmak için geldiği Mekke'de Rabbini bulmuş, Allah Resulü'nün dostluk ve sevgisine mazhar olmuştu. Zulme boyun eğmeyen bu yüce sahabi ve hanımı Sümeyye, Rabbimiz Allah'tır diyerek Allah yolunda canlarını feda ettiler ve İslam'ın ilk şehitleri oldular.
2: Atalarının dinine inanmayana, atalarının dinini yok sayana merhamet yoktur.
3: Anne, anne, sen artık cennettesin. Babamın yanındasın.
2: Muhammed'i inkar et. İnkar et. Yoksa öleceksin.
3: Hayır. İnkar etmem. Etmem.
0: İşkencelere daha fazla dayanamayan Ammar, zahiren de olsa inkar etmek zorunda kalır. Ama gönlümdeki imandan aslında bir şey eksilmemiştir. Yaşadığı bu durumdan ötürü büyük pişmanlık duyarak Hazreti Peygamber'in yanına gelip durumu anlatır. Hazreti Peygamber o sırada kalbinden inkar etmedikçe dille söylemekle İslam'dan çıkmış olmayacağını söyler.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Mümin Suresi 51 ila 60. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

0: العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda etmez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun, biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ali İmran Suresi 110 ila 115. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var, ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar

0: size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 200. Ayet.
3: Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.
1: Maide Suresi 95. Ayet.
4: Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinlenebileceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere "Kesin delilinizi getirin." deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 254 ila 257. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Maide Suresi 54 ila 57.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür. Ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğrusu.
1: Umam Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cuma gününden bahsetti ve şöyle buyurdu: onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı zaman dilimlerinin özel olduğundan bahsetmektedir. Aslında biz zamanın bizzat kendi varlığından kaynaklanan bir değeri olmadığını bilmekteyiz. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam bu bağlamda haber verdiği özel zaman dilimlerini hikmet boyutu çerçevesinde değerlendirerek insanlar için günahlarının affına vesile kılınmış ilahi lütuf zamanları olarak görmek pek yerinde olacaktır. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cuma gününden bahsetmekte ve onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir buyurmaktadır. Diğer bir hadiste ise Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür diyerek haftanın günlerinden birini ve ondaki bir anın değerini yüceltmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu zaman dilimlerinin kutsallığı Allah'ın onlara yüklediği değere dayanmaktadır. Örneğin Kur'an'ın Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirildiği, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu Kur'an'da ifade edilmektedir. Hadisler ise Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir. Benzer şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 3 aylardan Recep ve Şaban ayına, bu ayların sonuncusu ve tüm senenin sultanı olan Ramazan'a hazırlayıcı olmaları bakımından değer vermiş ve bu aylarda bulunan bir takım geceleri ise özellikle ibadetle geçirmiştir. Bu gecelerden biri olan Şaban ayının 15. gecesiyle ilgili olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır: Allah Teala Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına iner, yani rahmet nazarıyla bakar ve Kelb kabilesine ait koyunların kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar. Recep ayı içinde regaib ve mirac kandillerini saklarken Şaban ayı berat gecesiyle taçlanmaktadır. Böylesi zamanların değerini Allah'ın insanlara olan bitip tükenmez rahmetine bağlamak en doğru yaklaşım olarak görülmektedir. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam, Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır diye ettiği duanın arkasında da inananları Kur'an ikliminin egemen olduğu Ramazan ayına hazırlama arzusu yatmaktadır diyebiliriz.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed! Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Said Sezer. İsra Suresi 1-7. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasına vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir

0: unutuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaad idi. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en doğru bilgidir.
3: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin Miraç mucizesini şöyle beyan buyurur.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: İsra Suresi 1. Ayet.
8: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösteririm diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
6: Necm Suresi 18. Ayet.
9: Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma Sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, şair öyle söylemiş. Yine hazan mevsimi geldi. Yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Biz de diyoruz ki, yine bir hac mevsimi geldi. Hazreti İbrahim'in davetine icabet etmek üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar yine Mekke'ye, Medine'ye doğru akın akın gidecek. Cenab-ı Allah hac görevini yapacak kardeşlerimize bu ibadetlerini kolaylaştırsın, kabul eylesin. Bizim buradan onlar için

0: için, onların da oradan bizler için yapacağı duaları da makbul eylesin. Dünya Müslümanlarının, ümmeti Muhammed'in huzuruna vesile eylesin diyoruz. Bu önemli hayati konuyu, İslam'ın 5 şartından biri olan hac konusunu değerli hocam, meslektaşım ve hacda zaman zaman beraber yaşadığımız hatıralarımız olan Emrullah Hatipoğlu hocamla beraber konuşacağız. Efendim biz kendi aramızda kararımızı verdik. Dedik ki bizim programımız haşa bir çekişme değil, saygı, karşılıklı saygı programı olsun. Başka programlara da örnek olsun. Birbirimize olan sevgi ve saygımız inşallah dinleyicilerimize de intikal etsin diye niyet ederek başladık. Değerli hocam hoş geldiniz. Sıhhatiniz iyidir inşallah.
1: Elhamdülillah.
0: Allah iyilikle daim eylesin.
1: Neydi o cümle? Elhamdülillahi ala kulli hal sivel kufri ve dalal.
0: Küfürde ve dalalette olmayalım da hangi halde olursak olalım Allah'a hamdolsun.
1: Bizi hayırla da dış görünüşte şer gibi gözüken şeylerle de imtihan eder. Ama biz biliriz ki bu imtihanın sonucu mutlaka hakkımızda hayırlı olacak.
0: İnşallah.
1: Onun için rıza gösteririz. İsyan etmeyiz.
0: Efendimiz ne buyurmuştu? Taaccüp ederim şu müminin haline ki başına bir sıkıntı gelir, sabreder, lehine olur. Allah'ın bir nimetine ulaşır, şükreder, lehine olur.
1: Aceben li emril mu'mini diye başlıyor biliyoruz. Evet.
0: Muhterem hocam, vaktimiz var inşallah sohbetimizi geniş geniş yapacağız. Ama müsaade buyurursanız İshak Danış hocamızı, Çamlıca Büyük Camii imamımızı bir dinleyelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'den bize hangi ayetleri okuyacak. Sonra tekrar hac konusuna döneceğiz efendim.
2: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Sıhhat ve afiyetle daha nice seneler hizmetlerin nasip olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Her kime ki Kabe nasip olsa Hüda rahmet eder. Her kişi ki sevdiğini evine davet eder. Bu müthiş beyti bendeniz Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir camide çini üzerine yazılmış görmüştüm. Oradan alıp gücümün yettiği nispetle

0: Elbette yaymaya gayret ettim. Bu konu, bu cümleyi biz biraz daha geniş anlatacağız hocalarımla. Ancak programın başında, ya biz hacca gitmeyeceğiz, hacca gitmediği bir programımız yok ya da yazıldık ama çıkmadı, hac konusu bizimle pek ilgili değil diye düşünmemenizi, haccın 7'den 70'e bütün Müslümanları alakadar eden İslam'ın 5 şartından biri olduğunu bildiğiniz halde tekrarlayarak programı sanki hacca gidecekmiş gibi dinlemenizi, izlemenizi istirham ederek başlamak istiyorum. Muhterem Üstadım,
1: estağfurullah.
0: Bünyel İslamu ala hamsin dedi Efendimiz, değil mi efendim? Orada neleri saydı?
1: Şehadeti en la ilahe illallah.
0: İslam 5 şart üzere kurulmuştur. Şehadeti, kelime şehadet.
1: Ve ikamis salah.
0: Namazı kılmak.
1: Ve itaiz zeka.
0: Zekatı vermek.
1: Ve savmi ramadan.
0: Ve orucu tutmak.
1: Ve haccil beyti men istata'a ileyhi sebile.
0: Aman, orası çok önemli. Ve lillahi alen nasi haccil beyt men istata'a ileyhi sebile.
1: Evet.
0: Şartlar, düzeltiyorum. Kabe'ye gitmeye hac mevsiminde Kabe'ye gitmeye yol bulan bütün Müslümanlar için hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Müminlerin de vazifesidir.
1: Evet.
0: Muhterem hocam, haccın önemini tekrar tekrar vurgulamaya gerek yok. Zaten izleyicilerimiz de biliyor da. Hac var, umre var. Bunların niyetlerinde de ya Rabbi kolaylaştır bunu bizden kabul eyle diye niyet ediliyor. Niye başka ibadetlerde kolaylaştır diye bir dua yok da hac ve umrede var hocam, oradan başla.
1: İşte kıymetli hocam, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ben hacca gitmeyeceğim ama
0: oradan
1: başladınız ya.
0: Doğru.
1: Öyleyse hacla ilgili bilgiler
0: bana beni ilgilendirmez.
1: Beni ilgilendirmez. Bunu kim söyleyebilir? Herhalde haccın gerçekte ümmet için ne kadar büyük bir rahmet olduğunu bilemeyenler, henüz bunu keşfedemeyenler söyleyebilir.
0: Öyleyse onlardan Vav TV'nin karşısında hiç kimse yok.
1: İnşallah.
0: Hepsi biliyorlar.
1: Şimdi hocam, 5 vakit namaz kılan her mümin kişi günü namazla başlatıyor ya sabahleyin.
0: Evet.
1: Nereye yöneliyor?
0: Beytullah'a.
1: Beytullah'a. Günü böyle başlatıyor. Muhtaç olduğu dünyevi anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak rızkın kapılarını açmaya yönelik bir hareketin, bir çalışmanın içine giriyor.
0: Evet.
1: Ve elleyse lil insani illa ma sa'a ayet-i kerimesi de her mümin için bu hususta itici bir örnek, bir güven veriyor.
0: Ne diyor hocam o ayette?
1: Adım attığı zaman mutlaka bir karşılık bulacağını Cenab-ı Hak bize bu ayet-i kerimeyle duyururken ne buyurmuş? وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Bir eylem, bir hareket olacak ki nerede bir hareket?
0: Orada bereket.
1: Orada bir bereket. Evet. Ve bu ticari hayat olsun, tarım, hani köylerde, kasabalarda çalışan kardeşlerimiz, biz hepimiz bilmiyorum. Ya. Biz köylerden geldik.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Ve tarım da şimdi çok önem kazandı hocam.
1: Üstelik. Evet. Üstelik. Ve Kur'an-ı Kerim'de bazı şeylere dikkat çekilirken, hani kendi varlığımıza dikkati çekerken Vaka suresinde Bismillah Eferaeytum ma tumnun diyor. Ana rahmine intikalimizden itibaren hayatımızı şöyle bir takip etsek aslında ne büyük hakikatler göreceğiz gerçek imanı elde etmek için. Evet. Onun hemen devamında da Eferaeytum ma tahrusun diyor hocam. Nereye dikkat çekiyor? ziraata.
0: Ziraata.

0: tohum atıyoruz. Sonra bir müddet sonra, çok uzun olmayan birkaç ay sonra o attığımız tohumların
1: meyvesini, semeresini alıyoruz. Burada hemen bendeniz samimiyetle tarımla uğraşan kardeşlerimizle, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize büyük harflerle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu ikisinde sadece geçim değil, insanlığa fiili hizmet var hocam.
0: Kesin.
1: Fiili hizmet var. Gıda dünya çapında önemli bir problem olmaya başladı. Et ve hayvan ürünleri önemli problem olmaya başladı. Kardeşlerim bilin ki, ya ne yapalım, ekiyoruz dikiyoruz ama zor geçiniyoruz deyin. Belki de bu doğrudur ama beraberinde bir ibadet yaptığınızı unutmayın.
0: Kesin.
1: Bu hayvanlardan çok da biz zengin olmadık. Başkaları gitti zengin oldu, biz hayvancılıkla uğraşıyoruz demeyin. Kokusu da hoş değil demeyin. Aynı zamanda insanlığa hizmet ediyor, sevap kazanıyorsunuz. Değerli hocam, bizim evet, malumunuz
0: nereden girdik? O elleyse
1: lil insani illa ma sa.
0: Demek ki bir kere bu hayatın inkar edilmez gerçeği. Bir yere ulaşmak istiyorsak gayret edeceğiz. Emeğimizi ortaya koyacağız. Biz şimdi dünyada en büyük hedefimiz nedir kıymetli hocam? Cenab-ı Mevlamız, bizi rıza, yaratan Rabbimizin rızasına ulaşmaktır. Işte evet. Bu nasıl olacak? İşte bir takım çalışmalarla olacak.
1: Biraz evvel saydığımız 5 şartı yerine getirmek, haramlardan kaçınmaya gayret etmekle
0: şimdi
1: olacak.
0: Bunlardan birisi nedir?
1: Hac'dır. Hac. Biraz evvel dedik ya hocam, ben gitmeyeceğim, ben ne ilgilendirir, ben zengin değilim. O kapının kime açılacağını Allah'tan başka kimse bilmez.
0: Hocam bir kere o kapının açılmasıyla alakalı biraz önceki başlangıç cümlesinde ne dedik? Günü nasıl başlatıyoruz? Namazla.
1: Ve o da Beytullah'a yönelerek.
0: Ve oraya yönelerek. Peki namazı Taha suresinin son sayfasında nasıl tarif ediyor bize? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Namazı ailene, çoluk çocuğuna emret. Sen de güzel bir örnek ol. Kılarak, uygulayarak. Sakın çoluk çocuğumun nafakası peşinde koşuyorum, namaza pek vakit bulamıyorum gibi
1: deme.
0: Mazeretler uydurma ve sığınma namazdan kaçmak için. Nahnu narzukuk.
1: Sizi biz rızıklandırıyoruz. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz zannediyorsunuz?
0: Bu namazla biz her gün nereye dönüyoruz hocam?
1: Beytullah'a.
0: Beytullah'a. Şimdi Beytullah'a böylece uzaktan her gün 5 defa yönelen insan demez mi ki kıymetli hocam? Yahu bir gün imkan olsa da Beytullah'ı bu çıplak gözümle gidip görebilsem. O kervana, o dünyadan böyle adeta akan nehirler gibi oralara ulaşmak için büyük zorluklara katlanan, bunu göze alan insanlar oraya geliyor. Ben de o kervana katılsam demez mi hocam?
1: Katılsam, gidebilsem, görebilsem demeyecek bir Müslümanı ben düşünmüyorum.
0: O zaman
1: malumunuz bazısı gider de bazısı gidemez. Bazısına nasip olur da bazısına olmayabilir.
0: Hocam her onu özleyen özlemi sebebiyle oraya gitmek zorunda değil.
1: Allah razı olsun.
0: İmkanları el verirse, gerek kendi sağlığı açısından, gerek maddi ihtiyaçlar açısından.
1: Biraz sonra onlara gireceğiz.
0: Yani hac ibadetinin öngördüğü şartları elde eden hacla mükellef olacak.
1: Ona geleceğim efendim. Çok önemli bir nokta orası. Nisap var mı? Belli bir rakama sahip olmak var mı? Geleceğim. Bizim koca Yunus'umuz bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, mah cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni demiş. Candan da arzulamış. Fakat gidememiş de. Yunus zengin de değil. Ben gittiğine dair hiçbir rivayette görmedim. Gidememiş de. Allah onu had sevabından mahrum mu bırakmış acaba?
0: Niyet, ameller niyetlere göredir.
1: Niyetul mu'mini... hayrun min amelihi.
0: Çünkü niyet sağlam olmazsa, sahih olmazsa amel de olmaz.
1: Allah razı olsun. Temelsiz bina gibi olur.
0: Temelsiz bina gibi olur. O zaman niyet etti hocam ama yapamadı.
1: Samimiyetle de yapmayı istiyordu.
0: Ha, yapmış gibi onu ödüllendirecek mi Mevlamız? Çünkü bu da hadis-i şeriflerle sabit olan bir hakika.
1: Hacca giden beyte gidiyor. Beytullah'a gidiyor. Samimiyetle fakir olduğu halde oranın ateşiyle yanan evin sahibine gidiyor. Evet. Evin sahibine gidiyor. Değerli hocam, zekatın farz olması için hem nisap miktarı mala sahip olmak hem de o malların zekata tabi olanlardan olması gerekiyor. Bir de üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Bir sene.
0: Havli havalan.
1: Havli havalan. Kurbanın vacip olması için nisap miktarı menkul gayrimenkul toplanan mallar nisap miktarına ulaşacak ki o da 81 gram altın kurban vacip olsun. Haccın farz olması için böyle bir nisap şartı var mı? Zengin olma şartı var mı? Fakir de hac edebilir mi?
0: Şimdi kıymetli hocam. Velillahi ayete tekrar dönelim. Bismillah. Velillahi alen nasi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebila.
1: Sorunun cevap anahtarı orada herhalde.
0: Orada. Değil mi? Velillahi alen nasi. Allah'a karşı olan kulun görevleri cümlesinden olarak bunu anlarız değil mi? Anahtar evet. Cümle. Nedir? Allah'ın kul üzerindeki haklarından birisi nedir?
1: Hacca gitmesi.
0: Hacca gitmesi.
1: Kimin?
0: Haccul beyti. Men. Ama men. Ha. Öyle bir men ki istata'a ileyhi sebila. Onu evinden alacak.
1: Çok önemli. Burayı dinleyelim. Ha.
0: Kabe-i Muazzama'ya kadar götürecek. Tabi bunun bir de dönüşü var.
1: Tabi.
0: Dönüşüne kadar ki o zaman dilimi içinde yol masrafları.
1: Evet.
0: Orada kalma, barınma masrafları.
1: Evet.
0: Yeme içme ihtiyaçları. Kendisinin ihtiyaçlarını giderecek imkanlara sahip olma yanında çoluk çocuğunun o evde bıraktıklarının da gidip dönünceye kadar olacak ihtiyaçlarını maddi bakımdan karşılayacak imkana sahip olacak. Bir,
1: evet.
0: Bunları kullanmak için de sağlıklı olması lazım. Oraya gittiğinde herhalde epeyce yorulacak. Uygulamada yani menasikul hac dediğimiz hac ibadetlerinde zorlanacak şeyler olacak. Onun için evet. Sağlığı da yerinde, elverişli. Bir Müslüman, bir mümin aklı başında. Ha,
1: akıl ve bali
0: buluğa ermiş de olacak
1: ve Beytullah'a hac mevsiminde yol bulmak diye.
0: Tabii yani
1: niye parantez
0: açıyor? Men istata ileyhi sebila da ne zaman?
1: 8 ay, 6 ay önceden diyelim ki umreye gitti. Oraya bir yol buldu ama henüz hac mevsimi girmediği için geri dönüp gelebilir.
0: Umre yapmış olabilir ama hac yapmış olmaz.
1: Hac yapmış olmaz fakat ona hac da farz olmaz. Fakat biraz evvel dediniz ki orada yatacağı, yiyeceği, içeceği masrafları karşılayacak. Yok hocam, yemesi bedava. Yatması da bedava. Şoför olarak gitmiş. Sağlıkçı olarak gitmiş, din görevlisi olarak gitmiş, çadır kurmak üzere gitmiş.
0: O mevsimde oraya gitme imkanı bulmuş mu kıymetli hocam?
1: Demek ki
0: o imkanı bulan onu fırsata dönüştürecek. Ne yapacak? Hacını yapacak. Buraya gelmişken ben bu hac ibadetini, bu Allah'ımın lütfu, işte yollar açılıyor, işte bu benim de buraya geliş yolum böyle oldu. Ya Diyanet'te imamdım, ya müftüydüm, ya vaizdim.
1: Doktordum, hemşireydim.
0: Ya da din görevlisi dışında sağlıkla ilgili bölümlerde ki temel bir ihtiyaç. Diyanet'in orada malum hastanesi oluyor.
1: Var.
0: Bu ayrı. Yani hastalıkla alakalı problemleri çözmek için o teşkilatı da oluşturmuş. Ne lazım? Tabii doktorlar lazım, hemşireler lazım. Onlardan birisi olarak. Ama oraya gitmiş mi?
1: Bitti.
0: Men istada ileyhi sebila da yerini almış mı?

0: O zaman hiç kimse diyemez ki benim hac diye bir programım yok veya ben nerede hacca gideyim diyemez. Bazen Allahu Teala fakire de hac yolunu açabilir.
1: Evet. Biz kaç defa böyle gittik hocam?
0: Böyle gittik geldik. Hatta canlı yayında birisi dedi ki laf aramızda dedi. Bizimki de yine yayın. Laf aramızda üstte bir de harcırah da aldık.
1: Ha üstelik.
0: Ama bunların hiçbiri ibadete mani değil. Hacca mani değil. Yapılan hac da hacdır, geçerlidir.
1: Evet.
0: Demek ki illa belli bir meblağa sahip olmak değil, yolun açılması önemli.
1: Ayette de bu vurgunun olması da çok enteresan.
0: Çok enteresan. Bak velillahi alennâsü hüccül beyt. Ama zenginler için dememiş Allah-u Teala. Şu mala sahip olanlar dememiş. Kim yol bulursa. Sanki dünya bir deniz, Beytullah'a doğru bir yol var. Su akıntıyı nerede bulursa oradan gider. Şeklinde oraya gitmeye Müslüman şey yapacağım. Oraya hatırlarsanız değerli hocam, Allah davet edecek ki gidelim denilir. Hakikat öyle.
1: O eddin, şimdi dönelim o ayet-i kerime.
0: Ayeti bana suresi. Söyle ben bir hikaye anlatacağım.
1: Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim aleyhisselam ile başlatılan bu davet artık umuma yönelik her an geçerliliği olan bir davet.
0: Kıyamete kadar.
1: Bismillah. Ve ezzin finnâsi bil haccı. İnsanlara haccı ilan et.
0: Tabi davet et, çağır.
1: İlan nedir?
0: He, çağır.
1: Müezzinin okuduğu ezan bir ilan değil mi?
0: Tabi.
1: Ama o ilan aynı zamanda Allah adına bir davet değil mi?
0: Amenna.
1: Bu da onun gibi. Ve ezzin finnâsi bil haccı. Davet et. Bu davet boşta kalacak bir davet olmayacak.
0: Halbuki hocam
1: karşılığı Hazreti, olacak yani.
0: Hazreti İbrahim'in megafonu yok. Televizyonu yok. Radyosu yok. Telgrafı yok. Bütün dünya insanlarına nasıl duyuracaktı hocam?
1: Mevla-i Müteal duyuracak hocam.
0: Bitti.
1: O ses, onun o sesini bizim kulaklarımıza ve kalplerimize ulaştıran kimdir?
0: Allah.
1: Allah Celle'dir. Ama o sesi her alan o sesi duymuş olur mu?
0: Veya gidebilir mi?
1: Ya hocam ha. Ses şuraya geliyor da sesi almak var, almamak
0: İşte var. İşte ezan da okunuyor da mesela.
1: Aynen onun gibi.
0: Bazı sağlıyor mu? Efendim hocam orada
1: devamı ne hocam? Ye'tuke ricalen ve ala kulli zamirin ye'tine min kulli feccin amik. Hocam birinci maddesi ye'tuke ricalen. Gelir buraya. Kim gelir? Davetin üzerine bir kısım insanlar. Nasıl gelir?
0: Yürüyerek.
1: Yürüyerek.
0: Evet.
1: Ayaklarıyla. Onları çalıştırarak. Sade böyle mi? Hayır.
0: Yok.
1: Ala kulli zamirin ye'tine. Binitler. O günün biniti nedir?
0: İster deve.
1: Devedir.
0: Attır.
1: Merkeptir. Vesairedir. Yerine göre, durumuna göre, mesafeye göre. Ama bugünün şimdi bütün vasıtaları o günkü o hayvanlarla bize anlatılmış. Evet. Aynı zamanda anlatılmış oluyor. Yürüyerek gelecekler. Vasıtalar üzerinde gelecekler. Evet. Şimdi vasıtalar ne oldu? Hava yolu oldu, uçaklarla, karayolu oldu.
0: Otobüslerle.
1: Ben iki defa Bağdat üzerinden otobüslerle gittim. Bir haftalık bir yolculuk. Deniz.
0: Evet.
1: Eskiden denizle de gidiyorlardı. Evet. Diyelim İzmir limanından Süveyş
0: kanalından Kızıldeniz
1: Cidde limanına filan gibi. Ve dünyanın tabii biz Türkiye'ye göre konuşuyoruz. Her ülkesinden aynı şekilde kendi limanlarından.
0: Seccin amik.
1: Şimdi nasıl yukarıdan vasıtalarla geliyor.
0: Evet.
1: Malezya'dan, Endonezya'dan geliyor hocam.
0: Evet.
1: Kaç saat? 7 saat, 8 saat uçak yolculuğu yaparak geliyor. Ben bunu biraz yaşadım bir Malezya ziyareti.
0: Öyle mi efendim?
1: Dolayısıyla Hindistan'a İstanbul'dan Yeni Delhi'ye 5 saat 45 dakika. Oradan sonra 4 saat 20-25 dakikada Kuala Lumpur'a gittik. Şimdi uçak hocam.
0: Evet.
1: Ama buradaki insanlar

0: Önce oraya gitmem lazım diyor. Ondan sonra nereye? Hocam Güney Afrika'dan gelen, ben karşılaştıklarımı söylüyorum. Hocam Cezayir'den gelen.
1: Hele hele bu Türkiye Cumhuriyetlerden.
0: İstanbul'a geliyor, İstanbul'da birkaç gün kalıyor. Bizim cemaatimiz olanlarla çok karşılaştık. Ondan sonra hac niyetiyle yola çıkan ya Medine-i Münevvere ya da Cidde üzerinden Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor.
1: Hocam ikimizin de ortak arkadaşı rahmetli Salih Güneş vardı malumunuz.
0: İstanbul Müftümüz.
1: Müftü yardımcısı.
0: Haseki'de
1: sınıf arkadaşımızdı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: İstanbul Müftü Yardımcılığı yaptı. Sarıyer Müftülüğü yaptı. O İstanbul Müftü Yardımcısı iken Türkiye Cumhuriyetlerden gelen kardeşlerimizi ağırlamak, buradan da uğurlamakla görevlendirilmişti. Rahmetli kendisi anlatıyor. Diyor ki bir gün dedim ki diyor. Ey Özbekistanlılar, Kırgızistanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Azerbaycanlılar. Böyle buraya gelip kalmak, tekrar gitmek zor oluyor. Seneye biz sizi doğrudan memleketinizden Cidde'ye uçuralım. Hocam biz Müslümanız dediler diyor. Ya hayrola, ben size Müslüman değil misiniz dedim. Ya İstanbul'a uğranmadan Mekke'ye, Medine'ye gidilir mi? İstanbul'a uğranmadan hac yapılır mı dediler diyor. Ben söylediğime pişman oldum diyor.
0: Hocam ona bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Buyur sultanım.
0: Hocam Cenab-ı Mevlamız Miraç mucizesini dileseydi Mekke'den yapmaz mıydı?
1: Yaptırırdı.
0: Niye Kudüs üzerinden yaptırdı?
1: Oraya bir işaret veriyor.
0: Kudüs bir değerler manzumesi. Peygamberlerin etrafında ve Kur'an ifadesiyle etrafı mübarek kılınmış. Değil mi?
1: Tamam.
0: Esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi
1: barakna
0: havlehu linuriyehu min ayatina. Hocam Resulullah Efendimiz İstanbul'un fethini müjdelemedi mi?
1: Allah razı olsun, ben de onu bekliyordum. Halbuki İspanya'ya bile gitti İslam, değil mi efendim? Kuzey Afrika'ya da gitti. Oralardan bahsetmedi Efendimiz. Letuftahannel Konstantiniyyetu dedi. Demek ki bu şehrin ayrı bir yeri var.
0: İşte bunu kıymetli hocam, Türkiye Cumhuriyetler dediniz değil mi?
1: Evet.
0: Yıllar boyu komünizmin acımasız baskısı altında İslam kimliği unutturulmak istenen o insanlar, evet. Hocam bakınız bu değeri nasıl korunmuş oluyor. Bizim Mehmet Emin Güler müezzin kardeşimiz, evet. Vardı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Dağıstan'a davet edildi hocam. İstanbul'dan gelen sanki Sultanahmet müezzini değil, Şeyhül İslam. O itibar, o ilgi, o alaka. Hocam bu durup dururken oluşmuş bir şey, bir değer değil hocam.
1: İşte
0: asırlar boyu İslam coğrafyasında, İslam dünyasına kim hükmediyordu?
1: Osmanlı.
0: Osmanlı ecdadımız.
1: Oranın ilk malumunuz Yavuz Sultan Selim Han. Manevi mübarek emanetleri, kutsal emanetleri alıp gelince Mekke'deki İmam Efendi Sultanul Harameynil Muhteremeyn diye onun adına hutbe okunmuş.
0: Hakim mi demiş?
1: Sultan mı demiş? Sultan.
0: Sultan hakim. Değil. Sultan demiştir de hadim mi hakim mi?
1: Efendim haber geliyor. Aman ha, biz oraların sultanı ve hakimi değiliz. Hadimiyiz.
0: Hakimül Harameyn-i Şerifeyn
1: diye okumuş. Biz oraların hakimi, sultanı değil, hadimiyiz. Hizmetçisiyiz diye bu duyguyla hizmet etmişler. Onun için asırlarca ayakta kalmış. Biraz evvel dedik ki işte Müslümanların çeşitli yerlerde yaşadıkları halde bir ortak duyguları var. Haccın bu konudaki katkısı çok büyük.
0: Hocam çok kelimesi yetmeyebilir.
1: Söyle efendim.
0: Kıymetli hocam, şu anda bile İslam dünyasında Müslüman kimliğinin unutulmamasının temel sebeplerinin başında hac ibadeti gelmiyor mu?
1: Geliyor.
0: Bir kere günde 5 vakit vurgusunu tekrar yapmış olalım.
1: Evet.
0: 5 vakit

0: oraya yöneliyor. Oraya yöneldiği zaman Kabe'nin sahibi kimdir? Allahu Zülcelal. Beytullah'ın sahibi o. Bir taraftan ona yönelirken, bir taraftan kime içten samimiyetle bir duyguyla bağlılığı hissediyor?
1: Allah'a.
0: Allah'a ve onun seçip gönderdiği Resulullah'a. Bir taraftan geçmişe doğru gidiyor İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı, mücadeleleri hocam, bir taraftan Kur'an-ı Kerim'de de yer verildiği gibi, hani ateşe atılan bir genç adam değil mi?
1: Evet.
0: Neden ateşe atıldı? Tevhid.
1: Putları kırmaya kalktı.
0: Tevhid davası. Evet. Adına tevhidin zıttı olan şirke ait ne varsa onların sembollerini temizleyen bir adam. Onun için ateşe atılan, ama Allah'ın yaksın diye yarattığı ateş onu yakamadı. Neden? Allah Celle ya naru kuni barden ve selamen ala İbrahim talimatını verdiği için. Bu talimat herkese verilir mi hocam?
1: Verilmez.
0: Herkes için verilir mi? O zaman böyle bir peygamber var. Ve bütün hac menasiki de o peygamberin uygulamaları şeklinde oluşmuş. Efendimiz de araya o putperestliğin girdiği, Kabe'nin putlarla doldurulduğu ara dönemi yeniden temizlemekle görevlendirmiş bir peygamber. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın uygulamalarını da yine aynı örneklerden yola çıkarak canlı hale, diri hale getiren ve ihya eden bir peygamber.
1: Dediniz
0: yani
1: ki,
0: bir taraftan İbrahim peygamberi düşünürken bir taraftan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tabii ki düşünüyoruz. Medine-i Münevvere ya intikaliyle onun değeri o kadar çok kıymetli bizim için ki hac ibadetini yaptıktan sonra bir de tutuyoruz.
1: Mutlaka Medine'ye gidiyoruz. Halbuki
0: şart olmamakla
1: haccın farzlarında, vaciplerinde yoktur ama gidiyoruz, gitmemiz lazım. Efendim, ateş yakmaz mı? Ateş yakmak için yaratıldı dediniz. Allah isterse yakmaz.
0: Ha.
1: Üstad ne dedi? Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse eğer sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi kurulur. Suyun üstüne binayı yaptıran Allah, ateşi de isterse yaktırmaz. Denizi yani, de isterse yarar.
0: Her şeye hakim olan kimdir?
1: Allah.
0: Allahu Zülcelal'dir.
1: Hac da onun beytini ziyarete gitmektir. Efendim, koskoca profesörlüğü de var mı bilmiyorum bir köşe yazarı dedi ki, ya dedi, kendi de Müslüman da, hani dini hayatla pek şeyi yok. Bu Müslümanlar dedi, ya biz Müslümanlar mı dedi, onu da tam bilmiyorum. Belki de öyle demiştir.
0: Öyle dediğini
1: öyle var,
0: tercih edelim.
1: Hem Allah'ın mekanı yok, her tarafta hazır nazır diyorlar, hem de Beytullah'a Allah'ın evi diyorlar. Bu nasıl iş? Kardeşim, haşa, Beytullah Allah'ın evi demek, Allah onun içinde demek değildir. Bunu böyle yanlış anlama. Memleketin her tarafı sultana aittir. Ama sultan misafirlerini sarayda ağırlar. Her bütün kainat, sadece dünya değil, dünya nedir ki? Bütün kainat Allah'ın da. Allah-u Teala misafirlerini Mekke'de ağırlıyor. Oraya gelenlere duyufur rahman diyoruz, değil mi efendim? Allah'ın misafirleri diyoruz. Efendim, kısa iki teknik bilgi arz etmek istiyorum. Ha, birisi ayet-i kerimede yok ama hani Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim'e çağır dedi ya, davet et, gelecekler dünyanın çeşitli yerlerinden.
0: Ha, bir şey daha var onun devamında. Liyeşhedû menâfi'a lehum.
1: Faydalarını
0: şahit olsunlar diye. Şimdi o faydaları biraz bilen bir Müslüman oraya koşmaz mı hocam?
1: O faydayı gitmeyen bilmez.
0: Ama gidildiği zaman ne elde edeceğine ait bilgileri elde etmiş olur.
1: Bu ilmel yakin olur. Bilgi edinmiş olur. Oraya varınca aynel yakin yaşayarak, hakkal yakin yaşayarak görmüş olur.
0: Evet.
1: Efendim, rivayet edilir ki Hazreti İbrahim Dedi ki

0: Ya Rabbi, çölün ortasındayım. Ben çağırsam da kime duyurabilirim ki? Cenab-ı Allah buyurdu ki, ya İbrahim, biz sana çağır dedik, duyur demedik.
1: Çok nefis.
0: Biz sana çağır dedik, duyur demedik. Duyuracak olan biziz. Şimdi de değerli kardeşlerim, ya ahlak şu duruma geldi, sahtekarlık bu duruma geldi. Biz Allah'tan, peygamberden, ayetten, hadisten bahsetsek ne olacak, bahsetmeyecek ne olacak, kime duyuracağız, kime kabul ettireceğiz diye düşünmemiz doğru olmaz. Bizim vazifemiz karınca misali o yolda devam etmek. Tesir ettirecek olan Allah'tır, duyuracak olan Allah'tır, neticeyi verecek olan Allah'tır.
1: İnneke la tehdi men ahbebte velakinallaha yehdi men yeşâ. Resulullah Efendimiz, hocam, Ebu Cehil'e de her gördüğünde, rivayetler böyle geliyor, tamam, mutlaka İslam'ı tebliğ etti, davet etti.
0: Hatta Ebu Cehil veya Hazreti Ömer, o zaman henüz Hazreti Ömer değildi, İkisinden birinin Müslüman olması için özel dua etti.
1: Dua etti. Fakat efendim, kime nasip oldu hocam?
0: Ömer İbn-i Kattab. Allah'tan.
1: Allah'tan. O zaman davet edene düşen tebliğ görevini yapmak.
0: Başka bir şeye karışmayacak.
1: Çünkü orada ayet deniyor, inneke la tehdi men ahbebte. Sen istiyorsun ya şu adam da Müslüman olsa.
0: Tamam.
1: Seviyorsun içtenlikle. Ama bu senin elinde olan bir şey değil. Sen ne yapacaksın sadece? Tebliğ. Ya eyyühe Resulü belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Rabbinin sana indirdiğini insanlara tebliğ et.
0: Burada görev efendim bu. Falanın da Müslüman olmasına gayret etme denilmiyor.
1: Bak. Yok, tabii.
0: İnsan sevdiklerinin Müslüman olmasını ister, akrabalarının beş vakti kılmasını ister, komşularının da hacca gitmesini ister. Buradaki ana nokta bendeniz acizane, sen çağır, vazifeni yap. Netice alamazsan moralini bozma. Bu senin işin değil. Benim işim diyor Cenab-ı Hak.
1: Evet.
0: Bir de efendim Kabe'nin yapısı.
1: Ben de o duyurma ile hocam.
0: Evet.
1: Dünyanın, yeryüzünün her tarafından insanlar akın akın koşuyorlar, geliyorlar.
0: Hacda Amerikalı gördüm, İngiliz gördüm deyince bazı kardeşlerimiz şaşırıyor. Ya Amerikalı'nın, İngiliz'in orada ne alakası? Ne alakası var? Amerika'da Müslüman yok mu? İngiltere'de Müslüman, Rusya'da Müslüman yok mu? Rusya'da camimiz bile var Allah'a şükür. Onun için dünyanın her tarafından min kulli feccin
1: amik.
0: Efendim, bismillahirrahmanirrahim.
1: Uzak diyarlardan.
0: Uzak.
1: Hani Latin Amerika'dan. Kuzey Avrupa'dan.
0: Japonya'dan.
1: Güneydoğu Asya'dan. Doğudan, kuzeyden, her taraftan.
0: Her taraf. Dünya, Beytullah'ı şöyle kabul edersek bütün Müslümanlar dünya çapında halaka namazı kılıyoruz.
1: Adeta merkezde.
0: Değil mi hocam? Bir de halaka namazı kılıyoruz.
1: Ve her an kılınan namaz hocam.
0: Hiçbir saniye
1: her
0: eksiklik yok.
1: Her an okunan ezanlar ve her an kılınan namazlar.
0: Evet.
1: Şu anda yeryüzünde bizim görmediğimiz ya da müşahede etmediğimiz ama her an.
0: Her an. Efendim, bir de Kabe'nin tarihi olarak bazı gençler merak ediyorlar. Ne zaman yapılmış, kim yapmış diye. Orta yaşlılar da diyor ki, ya daha bilmiyor musun işte, Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail yaptı. Ayette de bu var. Oraya vardığımızda da makam İbrahim diye Beytullah'ı yaparken asansör gibi kullandığı taş da orada duruyor. O haber doğru. Çünkü zaten ayette. Ancak Kabe'nin tarihinin Hazreti İbrahim'le başladığını zannetmeyelim. Çünkü başka bir ayet var. İnne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bi-Bekke mübareken ve huden lil âlemin.
1: Evet.
0: Yeryüzünde ibadet için yapılan ilk bina Mekke'deki alemlere rahmet olan beyttir. Aç parantez, Beytullah'tır. Efendim, bugünkü yapı mı ta Hazreti Adem zamanında yapıldı? İlk yapı deyince demek ki Hazreti Adem'e dayanıyor. Hayır. O günkü yapı malzemesi neyse, belki çalı çırpı, belki başka bir şey, bir ibadet edilecek bir yer yaptı Hazreti Adem. Yandı, yıkıldı, sel götürdü, deprem oldu, yerine yenisi, yerine yenisi, yerine yenisi yapıldı. Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in

0: Yaptığı da ana yapılardan, ana restorasyondan, ana tekrarlardan biridir. Bugünkü hacılarımızın gidip de tavaf ettikleri bina ise, taşlar ise 4. Murat olan Osmanlı padişahı zamanında yapılan Kabe'dir. Değişmeyen her tek şey Hacerül Esved'dir. Diğerleri değişmiştir.
1: Bu inne evvele beytin ayetiyle evet. birlikte düşündüğümüz zaman ilk peygamberin Hazreti Adem Aleyhisselam olduğunu dikkate aldığımızda bir peygamber varsa orada Allah'a kulluğa davet eden bir davetçi var demek. Davetine icabet edenlerin de bir dini sorumluluğu, mükellefiyeti var. Onları nerede icra edecekler ve bir arada en önemli şey ilk insandan itibaren birlik hocam. Müslüman hocam, birliği, İslam birliği, İslam kardeşliği birlik. Ve onun merkezi
0: Pergelin ayağı Kabe.
1: Hayat ama merkezi orası hocam.
0: Biz bir nefes alıp bir araya gitmemiz gerekiyor. Sonra tekrar Beytullah etrafında buluşacağız. Allah. Kısa bir aradan sonra beraberiz değerli izleyenlerimiz.
2: Köklü mazide bir uyanışın, dünü bugüne bağlayan o kadim sözün peşindeyiz. Satırlarda saklı hikmetleri raflardan indirip ekranın kalbine taşıdık. İslam'ın nurundan musikinin ruhuna, fikirden aileye, tarihten biyografiye kadar insana dair ne varsa bu külliyatta buluştuk. 5 yılı geride bırakırken ilk günkü heyecan ve sarsılmaz bir sadakatle yine hakikatin izindeyiz. Samimiyetle yorumluyor, yarınlara miras bırakıyoruz. Wow TV, gerçek bilgi, doğru yorum. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihan şümül bir mesaja sahip.
4: Rabbül alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
6: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
4: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Wow TV'de.
8: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
9: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu. Evet.
10: İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
11: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
12: Nefsini bilen Rabbini bilir.
0: İman en büyük nimettir.
13: Her iş imanla bağlantılı bir yönü.
14: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
15: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
16: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
2: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
17: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
18: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
19: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
7: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabiriz.
5: Hiç olduğu zaman hep olursun.
14: Bir medeniyet aklı var.
1: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
8: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
2: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
6: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
9: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
16: İstiklal içerisinde varlığını sürdürebilir.
4: Bazı şüpheler iyidir.
3: Sevmek mesuliyet ister. affedilmeyeceğini düşünmek

0: bir kibirdir bakın.
1: Aile olmadan olmaz.
2: Yani ne kadar edep, o kadar fazilet.
3: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
4: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
5: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
6: Wow TV. Gerçek bilgi, doğru yorum.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Yunus'umuz ne demişti? Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, mah cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Bir kere rüyada görebilsem diyordu. Görebilmiş mi dersiniz? Ne dersiniz? Yunus'u dinleyelim. Dün gece kardeşler bana düşümde bir yeşil bayraklı sultan göründü. Gözümün gördüğün söylerim size, bir yeşil bayraklı sultan göründü. Bayrağını aldı şöyle yürüdü, yüreğim içinde yağ eridi. Muhammed'in nuru arşı bürüdü, bir yeşil bayraklı sultan göründü. O kadar candan istemiş ki, o kadar can gönülden hac etmeye niyet etmiş ki, Cenab-ı Allah Efendimiz'i onun rüyasında getirip göstermiş, Muhammed'in nuru da arşı bürüdü diyor. Niyet, samimiyet çok önemlidir. Cenab-ı Allah inşallah hepimize, hepinize bizzat giderek nasip eylesin. Eğer imkan bulamazsak bizi hac sevabından mahrum etmesin diye dua edip değerli hocama dönmek istiyorum. Muhterem hocam, bir hac var, bir de umre var. Bu ikisinin farkı nedir? Teknik bilgi olarak değerli izleyenlerimize aydınlatalım efendim.
1: İsterseniz hemen kulaklarda şey olsun, iz bıraksın.
0: Buyur.
1: Biz hacca veya umreye,
0: evet,
1: niyet ettiğimiz zaman o niyetimizden başlıyor.
0: Hı hı.
1: Farklar da oradan başlıyor. Allahümme inni uridul hacce feyessirhu li
0: fetekabbelhu
1: minni. Allah'ım, ben senin rızan için hac etmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur.
0: Evet.
1: Diyor. İnni uridul hacce. Peki hac dediğimiz zaman Beytullah'a gitmek üzere niyet ettiğimizden itibaren o havaya giriyoruz. İhram denilen ilk ibadeti başlatıyoruz. Ve bu başlatmada erkekler için bilinen şu elbiseler çıkıyor. Üstten bir parça, alttan bir parça.
0: Başka hiçbir şey yok.
1: Başka hiçbir şey yok. İç çamaşır falan yok.
0: Evet.
1: Kefenini andıran iki parçaya bürünüyoruz. Ama bu elbiseleri değiştirmekle ihrama girmiş oluyor muyuz?
0: Yok.
1: Olmuyoruz.
0: Lebbeyk.
1: Ne yapmamız lazım? Niyet ediyoruz.
0: Ve
1: bunun gereği böyle bir hazırlık yapıyoruz. Çünkü hanımlar
0: elbise değiştirmiyorlar.
1: Durumunda değil. Bir niyet ediyoruz, bir de telbiye getiriyoruz. Niyeti işte hac için yaparsak böyle yapıyoruz. Umre için yaparsak Allahümme inni uridul umrete feyessirha li ve tekabbelha minni. Ben senin rızan için umre yapmak istiyorum, bu ibadeti yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle.

0: eyle. Şimdi kıymetli hocam, ihram kısmına bakarsak bu şekilde bir niyet, bir telbiye ve erkekler de elbise değiştirmeye de dikkat ederek bu adımı atıyoruz. Nereye gideceğiz hocam?
1: Bu adım deyince mikat denilen bir sınır var.
0: Ha, nerede bu? Bunun uygulama yeri nerede başlıyor? Ha, o mikat denilen yerde. Ha. O mikat denilen yer bir manada sınır. O sınırdan bu ihrama girme işi olmadan geçiş yapamayız.
1: Yapamayız. Bu bir cezayı gerektiren bir yanlış olur.
0: Evet.
1: Ama hemen şunu arz edeyim. Ta evimizden de eğer bir ihramı girer, lebbeyk okursak yasak buradan başlar.
0: İhram ya, yasakları dediğimiz
1: şeyler yasakları oradan
0: ihrama
1: başlar.
0: Girmekle birlikte başlar.
1: Yani niyet edip telbiye okumakla başlar.
0: Başlar.
1: Uçakla giden kardeşlerimiz havaalanında ihramlarını girip niyet ederler. Çünkü yolda mikatı geçecekler. Karadan gidenler Medine'ye varırlar, görevlerini yaparlar. Medine'den Mekke'ye geçecekleri zaman ihrama girip ihram mescidi dediğimiz mescitte niyetlerini yapar. İsterse otelde de yapıp gidebilirler. Bu teknik malumattan sonra efendim hacla umrenin farkı.
0: Farkını anlamak için kolayından gene başlayalım.
1: Tamam.
0: Hacca giden kişileri de ilgilendiren haccın şekilde çeşitleri var hocam.
1: Ha, ben de haccın çeşitleri var mı hocam?
0: İfrat haccı.
1: Biz bütün hacılara hacca gitti geldi diyor.
0: Evet, ifrat haccı, temettu haccı, kıran haccı diyor.
1: Ha, gençler. Üç çeşit hac varmış. Bak hocamız böyle söylüyor. İfrat haccı, temettu haccı, kıran haccı. Nereden sayarsanız sayın. İster kıran, temettu, ifrat deyin. Üç çeşit hac varmış. Bunların farkı ne hocam önce ondan?
0: Şimdi işte orada eğer biz ifrat haccına niyet edersek bu şu demek. Ben sadece hac ibadetini yapmak istiyorum. Umresiz. Sadece hac. O zaman niyetinde neydi? Söyledik.
1: Uridul hacca.
0: Ben hac ibadetini yapmak istiyorum. Rabbim bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle. Fakat bu ifrat haccı, haccın çeşitlerinden birisi, bir de temettu haccı var. Hı. Bu ne demek?
1: Ama affınıza sığınıyorum. İfrat haccına niyet ettik, ihrama girdik. Bütün görevler bitecek.
0: Bitmedikçe o
1: ihramdan çıkılmayacak.
0: Yani şimdi bazıları elbise olarak bakabilir buna. Elbise değil, elbise onun bir gereği erkekler için.
1: Evet.
0: Bu hac ibadetini tamamlama dediğimiz mesela şimdi onları
1: taş baş tıraş
0: ikinci ne dedik
1: taş baş tıraş
0: taş
1: baş
0: yani Mina'da şeytanı
1: taşlama
0: taşlayacağız
1: kurban kesildiğine dair haber gelecek saçımızdan bir miktar keseceğiz böylece ihramdan çıkmış olacağız
0: taş
1: Baş
0: kurbanın tıraş. Sembol ifadesi.
1: Evet.
0: Kurbanın başını
1: baş dediği evet. O.
0: Ondan sonra
1: tıraş
0: suretiyle ihramdan çıkmış.
1: Özür diliyorum. İhramdan çıktıktan sonra elbisesiyle tavaf yapabilir. Ama Arafat'ta vakfa yapmadan, şeytanı taşlamadan, kurbandan haber gelmeden ihramdan çıkma, tıraş olması, saçını kesmesi doğru değildir.
0: Yasaklar bunlar, içerisinde
1: yasaklar içerisindedir. Bunu yaparak çıkacak. Evet. Saçını tıraş etmezse de çıkmış olmaz.
0: Evet.
1: Bu teknik.
0: Şimdi hocam
1: mi?
0: Orada dedim ki umre daha kolay olduğu için onu kavratalım. Ötekileri daha rahat anlasın. Şimdi umre müstakillen umreye niyet edilir bu şekilde. Bir de temettu haccı dediğimiz yani umre ile haccın
1: birleştirilmesi şeklinde
0: ki uygulamada önce umre yapılır kıymetli.
1: Temettu'da önce umreye niyet edilir.
0: Önce umre. Evet. Yani sırf Allahümme inni uridul umrete
1: feyessirhali
0: ve tekabbelha minni diyerek ihrama girilir. Bu ihramdan çıkmanın yolu da şudur. Bir, Beytullah'a gittiği zaman Kabe'nin etrafında umre tavafı yapacak.
1: Niyetiyle.
0: Umre niyetiyle tavaf yapacak. Bir tavaf da 7 dönüş ile oluşur.

0: Evet. Her bir dönüşe şavt deriz. Dönür. Nereden başlar? Hacerül Esved köşesinden başlar.
1: Tekrar orada biter.
0: Tekrar o dönüş ve her dönüşte de Hacerül Esved'e yöneliriz. Mümkünse dokunarak, değilse uzaktan Bismillahirrahmanirrahim diyerek selamlarız. Bunu 7 defa yaptıktan sonra biz umrenin
1: tavafını yapmış
0: esası olan tavafı yapmış oluruz. Bir görev daha kalır.
1: 2 rekat daha namaz kılacağız orada.
0: Tabii tavaf namazları var. Doğru. Evet. İyi bir hatırlatma. Evet. Her tavaftan sonra bir 2 rekat namaz kılma var. Evet. Aslında ihram namazı da var. İhrama girdiğimiz zamanda da gene 2 rekatlı namaz kılma söz konusu. Doğru. Bu namazı kıldıktan sonra ilk fırsatta nereye geçeceğiz?
1: Safa.
0: Safa ile Merve arasında Safa'dan başlayarak 4 gidiş, Merve'den başlayarak 3 dönüş ile biz sa'i denilen ibadeti de yapmış olacağız.
1: Umrenin ikinci bölümü diyelim. İkinci bölümü. Onu da yaptık.
0: Yaptık. Nereye geldi sıra şimdi?
1: Tıraş olup
0: çıkmaya. Nasıl çıkacağız? Bu elbiseleri çıkararak çıkmış olmuyoruz. Erkekler olsun, kadınlar olsun. Başlarından bir miktar saçlarını keserek. Bu miktarın hani ne kadar filan farklı görüşler olabilir.
1: Hanefi mezhebinde bütün bu kafanın tamamı tıraş edilirse 1/3 mevcut saçların 1/3 ya da başın sadece 1/4 tamamı tıraş edilmeli. Şafii mezhebinde birkaç tel de koparılsa olur. Hanımlar ise az çok demeyecek, mutlaka saçından bir miktar kesecek.
0: Uçlarından bir miktar kesecekler ki
1: çıkmış olsun.
0: İhramdan çıkmış olsunlar. Bu temettü haccına niyet edenler için, ki bu dışarıdan gelenler genelde bunu tercih etmiş olabiliyorlar. Yani evet. Biz de Türkiye'den gittiğimiz zaman, ama diğerlerini tercih etmesin diye bir şey yok. Hepsinin kendine has fazileti, değeri var. Evet. Tabii bir de zorluğa göre de ödül var hocam.
1: Evet, doğru.
0: Yani hacda zorluklarla da imtihan var ve onlara katlandığımız ölçüde de ödüllerimiz fazlalaşıyor.
1: Eyyül amâle efdaluhâ sorusuna Efendimiz
0: edvemuhâ ve inkalle.
1: O bir cevabı ahmezuhâ.
0: Ahmezuhâ.
1: Zahmetli olan. Ahmet ne kadar olan. Sıkıntı varsa o kadar sevap gelecek.
0: Öyle değil mi hocam?
1: Hemen şunu şey yapalım. İhrama niyet etti, girdi ya hocam. Neler yasak ki ihramdan çıkınca neler caiz olmaya başlasın.
0: Bu başlık altında ihram yasakları nakledilir.
1: Evet.
0: Bunlar nasıldır? Bedenimizle alakalı yasaklar var.
1: Evet. Güzel koku sürülmeyecek. Tırnak kesilmeyecek.
0: Kesmeyecek. Saç anlamında bir şey yapmayacak. Vücudunun herhangi yerindeki kıllardan kurtulma bunun zaman, içinde.
1: Hocam, o zaman ihram bize diyor ki bu vücut senin değil. Sahibinden yasaklama gelince bir kılına bile gücün yetmiyor.
0: Zaten şeyi atlamış olduk ama ona bu işaretinizle dönmüş olalım. Buyur. Lebbeyk ne demek hocam?
1: Buyur Allah'ım, buyur.
0: Bütün ene iddialarımı
1: terk ettim. Benlik davasından vazgeçtim.
0: Bütün varlığımla sana teslim oldum. Geldim, fermanın ne şekilde gelirse gelsin başımın üstündedir. Zorluk kolaylık ayrımı düşünmeden
1: kabul ediyorum. Kısa arz
0: hocam, bu hocam. Teslimiyetin evet. Bundan daha güzel ifadesi olmaz. Ne olabilir?
1: Onu kısa metnen arz edelim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
0: Evet.
1: Bunu acizane biraz Türkçe'ye çevireyim dedim. Hacılarımız da bir şeyler anlamış olsunlar.
0: Güzel.
1: Buyur Allah'ım, buyur. Emrini duydum. Emrine uydum. İhrama girdim. Hamd senindir.
0: İnnel hamde ve ni'mete lek.
1: Nimet senin, mülk de senin. Şerikin yok, yok benzerin. Ya Rabbi affet, illa rahmet.
0: Çok güzel.
1: Kelime kelime tercüme değil ama
0: çok güzel.
1: Genel
0: çok
1: mana.

0: onlara
1: mefhum olarak,
0: mefhum olarak bu şekilde teslimi olursa neleri yapmayacak buna rağmen? Ben teslim oldum ama canım güzel koku sürerim. Yapamazsın.
1: Tırnağımı sen teslim olduysan hareketlerin, davranışlarınla ilgili kararı seni yaratan verecek.
0: O verecek.
1: Evet.
0: Dedik ki nedir? Güzel koku süremez. Güzel kokulu sabun da kullanamaz. Tırnak kesemez. Vücudundan bir şey koparamaz. Av avlayamaz. Cinsel münasebette bulunamaz. İhramda olduğu
1: evliler,
0: sürece.
1: Evliler ihramda oldukları sürece birbirlerine haram, yasaktırlar. Yasaklıdırlar.
0: İhram zaten kelime olarak.
1: İhram, yasak kılma, yasak haram, haram kılma. Geçici tahrim. Olsa da.
0: Evet.
1: Bu da müthiş bir şey hocam. Yani biz şimdi oruçta da bir tür ihram yaptık değil mi?
0: Helali haram.
1: Helali haram yaptık.
0: Yani akşam azan
1: zaten yemin. Hocam ihram kavramının bizde kalması gereken izleri bu ihram anlayışını Allah'ın dininin yasakladığı ne varsa hepsine karşı uygulamayı sürekli hale getirmek.
0: O zaman ilerideki notumuzu şimdi alalım mı? Hac, hacdan dönünce başlar.
1: Çok güzel.
0: Hac, hacdan dönünce başlar. Yani orada nelerimizden sıyrıldık, nelerle mücehhez olduk, hangi iyilikleri aldık, bunu hayat boyu devam ettirirsek işte bak hacci kamil olarak hac yapmış oluruz.
1: Trafikte gidiyoruz, kırmızı işarette dur diyorlar. Gerçi şimdi işler karma karışık ama bizim hayat yolunda, bizim trafiğimizde kırmızılarımız haram kılınanlardır hocam.
0: Şimdi kırmızı çizgiler diyorlar ya.
1: Kırmızı çizgiler diyorlar ya, bizim kırmızı çizgimiz bu. Bizim asla değişmeyecek kırmızı çizgilerimiz Allah'ın dininin haram, yasak kıldığı şeyler.
0: Amin.
1: Dolayısıyla biz orada geçici dediğimiz, yani helallerimizden bile uzaklaşma şekli nedir? Bu anlayışı, bu şuuru, bu idraki yerleştirmektir. Buraya döndükten sonra ihramdan çıkmış oluyoruz değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yasaklar, helallerimiz bize avdet ediyor. Bu da neydi? Evlilikle ilgili olan. Onun dışında bilinen o haramlar, onlar devam ediyor ve biz onlara riayet ederek haccımızı hayatımız boyu devam ettirme kararını vermiş oluyoruz.
0: Efendim muhterem hocam.
1: Döndükten sonra başlar demiştiniz ya.
0: Onu da anladım ama aslında onlar gitmeden önce de öyleydi.
1: Pek tabii.
0: Hacca tabii, gitmeden tabii. Evvel de içki yasaktı, zina yasaktı, kumar yasaktı, yalan yasaktı, iftira yasaktı.
1: Şurada bir yerde geçiyor
0: ama
1: galiba.
0: Ama azmettik, gittik geldik, hiç olmazsa hani Efendimizin müjdesi var ya. Makbul bir haccın karşılığı ancak cennettir. Anasından doğmuş gibi günahlar. Bir daha o defteri karalamayalım diye biz bunları söylüyoruz. Yoksa hacca gitmeyene o yasaklar caizmiş zannedilmesin.
1: Burada geçiyor mu bir yerde bir örtüyle ilgili bir şey
0: evet,
1: var mı?
0: Evet, evet.
1: Nasıldı o?
0: İlla hacca ve umreye giden hanımlar başını örtmeye mecbur mu?
1: Peki gitmeyenler onlara serbest mi? İşte ihramda bir canlı örnek.
0: Evet.
1: Başörtüsü Allah'ımızın kesin emri midir?
0: Emridir.
1: Kesin emridir. Bu emri uygulamak için pazarlık yapmaya kimsenin hakkı yok. Ha eksik yaparsa farkındadır.
0: Ya Rabbi beni affet.
1: Döner. Tevbe eder. Beni affet der. Tamam. Ama 40'ından sonra namaza başlayalım.
0: Evet.
1: Yok emeklilikten sonra bilmem ne yapalım. Allah'ın dini üzerine oynama gibi bir hakkımız yoktur.
0: Bir de hacca gidip
1: başörtüsü
0: gelelim.
1: Başörtüsü kimin emri hocam?
0: Allah'ın emri.
1: Allah'ın. Bu emri uygulama mecburiyetimiz ne zaman başlıyor?
0: Buluğ çağında başlıyor.
1: Buluğ çağına geldiğimizde. Ömrün sonuna kadar bu mükellefiyet üzerimizde devam ediyor. Burada ihramlıyız. Neye karşı?
0: Helallere karşı.
1: Çıplak. Ya, o örtüyü başımızdan ya da vücudumuzdan çıkarma haramına karşı ihramlıyız biz.
0: Evet.
1: Kesin.
0: Muhterem hocam.
1: Hocam namaz kılıyordum. Bir hocamıza sordukları için söylüyorum. Hocam namazda başımı örtüyorum. He. He. Yani bu namazımız. Doğru bir iş mi yapıyorum? Hocamız da diyor ki çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ben de şimdi hocama diyorum ki hocam tam fırsat eline geçti. Kızım sen namazda örtülmek Allah'ın emri. Namazla bağlantısı, setre avre.
0: Özel bir emir.
1: Ama namazın dışında da Allah'ın emri devam ediyor. İnşallah bu namazda bunu uygulayan bir hanım, kızımız, kardeşimiz, evladımız olarak ümit ederim ki bütün hayatınız boyu bunu uygularsınız.
0: Orada önemli bir...
1: Gibi yani istifade etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Orada önemli bir nükteye dikkat istirham etmek istiyorum. Zaten kadınların başını örtmesi Allah'ın emri dedik. Niye namazda tekrar tesettür şartını, başörtülme şartını koyuyoruz? Şundan.
1: Güzel.
0: Bir kadını düşünelim ki evinde kocasının yanında baş artık açık oturabilir. Babasının, kardeşinin, oğlunun yanında
1: mahremleri dediklerimiz.
0: Mahremleri dediğimiz baş açık oturabilir. Bak orada başını örtme şartı, farzı, görevi yok. Ama yine onların yanındayken namaz kılmaya kalkarsa başını örtmek mecburiyetinde. Evet. Ya evde bir yabancı yok, beni başka görecek kimse. Veya sadece kadınlardan ibaret olan bir toplantıda düşünsek namaz kılmaya kalkan başını örtecek. Oradaki fark orada.
1: Güzel.
0: Bir yanlışın da altını çizmek istiyorum. Efendim Allah kabul etsin, umreye gittim 4-5 kere de gittim ama başımı örtemiyorum. O başka, bu başka. Yapma kardeşim. Etme. Hacca ve umreye giden Müslümanın bir temsil kabiliyeti oluyor. Bak hacca gitti geldi böyle. O öyle açıyorsa demek ki ben de açabilirim diye. Bir de başkasının hatasına sebep olma tehlikesi, evet, vardır.
1: Çok güzel.
0: Yapmayalım, dikkat edelim.
1: Eddallu alel hayri kefa'ilihi. Hayrı yapan şey, delalet eden hayrı yapmış gibidir. Şerri yapan da.
0: Es-sebebü kel-fa'il.
1: Evet. Evet hocam.
0: Efendim hocam. Bak Allah razı olsun. Umreyi tarif ettik. İhrama girdi, vardı, tavaf etti, sa'y etti, tıraş oldu, çıktı.
1: Gelelim hac kız. Yani hac şekilleriyle birlikte. İster ifrat olsun, ister temettü olsun, ister kıran olsun.
0: Tamam.
1: Kıranda da ne var hocam? Haccı ve umreyi ifratta olduğu gibi ilk girdiği zaman ihrama
0: Birleştirerek niyet etmek.
1: Sonuna kadar yani ne zaman ihramdan çıkma hakkı bunlara tanınmış, biraz önce söyledik.
0: Taş baş tıraş.
1: Tıraş. O zamana kadar ne yapacak? Birlikte bunu yürütecek.
0: Evet.
1: O zaman nereden başlıyor hocam? Gene?
0: Mikat dediğimiz yerden veya havaalanından başlıyor. Varıyor. Diyor ki umrenin tavafını yapmaya.
1: Önce onu yapıyor.
0: Kıran, haccı kırana niyet etmiş.
1: Allahümme inni uridul hacca vel umrate.
0: Her ikisini. Dediği için,
1: evet,
0: haccı önce zikretse bile henüz haccın zamanı gelmediği için umre tavafına niyet edip umre tavafını yapıyor. İki rekat namaz kılıyor. Umrenin sahine niyet ediyor.
1: Ama.
0: Yapıyor ama ihramdan çıkmıyor. Bekliyor. Arafat'a çıkılacağı zaman çıkıyor. Orada vakfesini yapıyor, Müzdelife'de vakfesini yapıyor, şeytan taşlıyor, kurbandan haber bekliyor ve tıraş olarak ihramdan çıkıyor. İsterse ihramdan çıkmış olarak farz tavafını yapabilir.
1: Haccın Hanefi mezhebine göre iki temel rüknü, bir Arafat'taki vakfedir, birisi de ziyaret tavafıdır.
0: Yani Arafat'tan sonra yapılan tavaf.
1: Evet.
0: Diyelim ona.
1: Evet, evet.
0: Önceki tavaf 50 kare yapsa,
1: evet, evet, evet,
0: kişi hacı etmez.
1: Yani tamam oldu her şey
0: diyemez.
1: Ümidi de neydi? Affedilmiş kul, evet, olmak, pırıl pırıl tertemiz anasından doğmuş hale gelmiş olmak.
0: Tabii
1: bu lafları kolay da kendisi bu kadar kolay değil.
0: Tabii.
1: Kul hakkı mevzusu var, değişik mevzular var. Onlardan da sıyrılacak bu vesileyle, bu münasebetle. Ama tertemiz hocam, onun bayramı da bir başka bayram ya.
0: Biz efendim dikkat buyurursanız Arafa günü, Arafet günü, Arafat günü demektir o da. Biz
1: Yevmul Arafa.
0: Yevmul Arafa'dır ama biz Türkçemizde her olayın bir öncesine Arafa diyoruz. efendim, tabii, bana doğru. Yardımcı olun. Okul

0: okula başlama arefesi
1: gibi
0: evet. vesaire öyle kullanıyoruz bir gün evvel manasında. Hacdan bir gün evvelki Arafat'ta durulan günden alınmıştır o. Efendim ha Arafat günü öyle diyelim biz Cuma'ya rastlarsa biz ona Hacc-ı Ekber diyoruz.
1: Dendiği rivayet.
0: Ya, halk arasındaki durum bu. Halbuki Umre'ye Hacc-ı Asgar, normal hac, bildiğimiz hacca da Hacc-ı Ekber denilir.
1: O değerlendirmede var.
0: Ben bu teknik bilgiyi vermek için söylemedim ama bu teknik bilgi de verilmiş oldu. Asıl Hacc-ı Ekber günahlardan temizlenip bir daha dönmemek üzere dönülerek memlekete gelinerek ömür boyu bunu yaşamaya Hacc-ı Ekber denir.
1: Evet, evet.
0: Bir de hacılarımız sorardı hocam bilhassa karadan gittiğimizde o zaman da bazı eşya, emtia Suudi Arabistan'da ucuz, Türkiye'de pahalı. Hocam şunu alsak gümrükten geçer mi? Hocam şunu alsak gümrükten takılır mı? Ben dedim ki bana niye bunları soruyorsunuz? Ben gümrük memuru değilim. Neyin takılıp neyin geçeceğini de bilmem. Ama siz bana neyi soracaksınız? Hocam ya uğraştık, çalıştık, terledik, yorulduk, bir hac ettik. Bunu dünyadan ahirete nasıl geçireceğiz? Ahirete haccımızı nasıl taşıyacağız? Hacca, hacılığa söz getirmeden nasıl yaşamamız lazım? Bana bunu sordun da ben de bildiğim kadar anlatayım. Size anlatırken belki nefsime de hitap ederim. Sen de hacısın, hocasın, bir de şöyle hareket etme diye kendime de belki hitap ederim diyor idim. Yani eşyayı gümrükten geçirmek değil, haccı dünyadan ahirete taşıyabilmek önemlidir.
1: Hocam birisi, işte o yasak eşyadan birisi, herhalde İpek türü bir şey mi?
0: Şey, kadife.
1: Kadife mi? Onu sarıyor.
0: He.
1: Tabii gümrükten geçecek. Nedir filan dediklerinde bu bize, bize yaramaz demiş. Hanımın elbisesi olacakmış da.
0: Hanımlar için.
1: Bu hanımlara yarar demiş. He. Onu espri saymışlar.
0: Geç.
1: Geç demişler. Şimdi orada bile hocam esas hatırlatmak istediğim şey bu. Orada bile bir aldatma ile dönüyorsunuz hocam.
0: Evet. Evet abi.
1: Ya hacdan geliyorsunuz.
0: Yalan
1: ya şu aldatmayı yani. Aldatan bizden değildir. Men gaşşena feleyse minna buyurmuş Efendimiz.
0: Benim
1: bu alışverişte vesairede olduğu gibi aldatma varsa bir yerde orada İslam yok ya.
0: Genel kural, yalan beyanın üzerine kurulan bütün menfaatler gayrimeşrudur. Yalan beyan üzerine kurulan bütün menfaatler gayrimeşrudur. Bu emekli maaşından da böyledir. Yalandan boşanmalarda da böyledir. Efendim benim hiçbir şeyim yok diye beyanat vermeye de değer varsa böyledir vesaire. Yalan beyan üzerine menfaat temin etmek caiz değil. Değerli hocam.
1: Hac dönüşte başlar mıydı o cümle? Neredeydi o? Hacdan dönünce başlar. Ha. Hocam dönünce ne başlamış oldu o örnekte? Bir aldatma başlamış.
0: Daha değil mi?
1: Ya, o nasıl şimdi burada hacılığını koruyacak? Nasıl örnek alınacak?
0: Bitti.
1: Davranışlara bu defa insanlar şöyle bakacak hocam. Ya hacca da gitti bu adam. Nasıl bu yanlışı yapar diye bakacak.
0: Onun için bazı hacıları uyarırken diyorlardı ki hacı ihramı deldirme.
1: Aa, güzel bir ifade. Gerçekte güzel bir ifade.
0: Hacı ihramı deldirme. Yani yalan söyleyerek, bir hile yaparak, bir şey yaparak.
1: Fela rafete ve la fusuka ve la cidale fil hac.
0: Hacda çekişme, didişme, dövüşme yok, kavga yok. Efendim bunları Allah razı olsun güzel şey yaptık. Anlattığımızı zannediyorum ama değerli izleyenler, buradaki malumatla hac yapmayı başaracağınızı zannetmeyin. Asıl hazırlıklar kafileleriniz belli olduktan sonra kafile başkanlarınızın tertip edeceği seminerlerde öğrenilecek şeylerdir.
1: Hac kitaplar verilecek o seminerlerde. Pratik uygulamalarla alakalı şeylerde, tavaflarda yapacakları dualarla alakalı, sa'ide, mes'ada yapacakları dualarla ilgili, her tavafta üstelik sürekli tekrarlanan bir dua var ki Kur'an'dan ayet-i kerimenin devamı yani.
0: Onu sizden isteyeceğim mutlaka.

0: tercümesiyle beraber değerli izleyenlerimiz ve sevgili meslektaşlarım, kafile başkanı kardeşlerim, din görevlisim, grup görevlisi kardeşlerim. Şüphesiz ki her camiye bir Beytullah resmi veya maketi yapmak kolay bir şey değildir. Ama hemen hemen her caminin bir şadırvanı vardır. Avluda, dışarıda. Şadırvanı Kabe kabul edin, hacılarınızı etrafına toplayın. Erkekler dışarıda, kadınlar içeride olarak saf düzeni diyoruz biz şuna. Saf düzeni diyordum ben. Efendim, alın Beytullah bir yere Hacer-ül Esved işareti koyun. O kadar yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayın. Bir şahut, iki şahut, üç, yedi. Tamam, bak şimdi tavafımızı tamamladık. İkişer rekat namaz kılacağız. Şu direklerin arası da Safa Merve olsun. Birçok camimizde dışarıda var son cemaat mahallinde direkler. Oradan oraya da götürerek, gidip geleceksiniz demerek olmaz. Hadi gidelim. Geri döndük iki, geri gittik üç, geri geldik dört. Çünkü Beytullah etrafındaki tam dönüşe bir şahut derken sahide gidişi bir, gelişi iki sayacağız.
1: Orada bazen yanılmalar oluyor hocam.
0: Gidişi gelişi bir sayıyor.
1: Birisi geldi bana, dedi ki hocam, ben dedi sahayı yarıda kestim. Ne yapacağım dedi. Hı. Dedim bir anlatır mısın nasıl
0: yarıda kestin? Nasıl oldu ha?
1: Hocam dedi, yediyi bitirdik, sekize başladık. Hı. Meğersem hocam
0: tamamlamış. Ha.
1: Gidişi gelişi. Tavafı tam bir dönüştü ya. Ha. Şeyi de
0: Safa Merve'yi de.
1: Safa
0: öyle.
1: Merve'yi de o algıyla hocam bir de başlarında görevli de var. İlk ama gittiyse, ama acemi, heyecanlı. Evet. Sonra anladık. Çok temiz, çok pırlanta bir arkadaştı. Evet. Allah selamet versin. Hocam dedi, ben o 8'in yarıda bıraktım dedi. Buyur. Ne yapmam lazım dedi. He. Dedim Cenab-ı Hakk'a şükretmen lazım. He. Nasıl dedi? Ya ondan sonra
0: devam etseydin
1: daha çok yorulmayasın diye.
0: Allah seni orada durdurmuş. Ha,
1: sen onun yerinde bir tavaf yaparsın.
0: Efendim.
1: Böyle yanlış algılamalar da olabiliyor hocam.
0: Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Dikkatli eylesin. Olmak. Orada şeyler, kitap, bilgiyi alsa hocam. Ha. Herkesin hani anlamayacağı tarzda oradaki görevli arkadaşa hatırlatma yap. Hocam ya, biz 4-7-3 dönüştü galiba. Değil mi hocam?
0: Onu da üzmeden.
1: Üzmeden da kırmadan, evet. Orada mahcubiyet çok kötü bir yıkım olur.
0: Evet.
1: Yani ben ilk hacca gittiğimde beraberimizde bir din görevlisi hocamız vardı. Evet. Benden önce gitmiş. Hocam dedim, tavafa sen geçiyorsun öne ve sen yaptırıyorsun. Hocam olur mu dedi ya, Sultanahmet İmamı dedi yani varken. Hocam Sultanahmet İmamı bir yanlış yaparsa onun etkisini ona göre düşün. Onun için sen kafilemizdesin. Allah'ın bir lütfu.
0: Tabii.
1: Geç, niyet ve baş, tavafı öyle başlattık hocam. Bundan ben hiç gocunmadım.
0: Yok.
1: Hocamızın o rehberliğinden istifade ettim.
0: Ben sizi geriye doğru çok daha rahatlatacak bir olay nakletmek istiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ömer Nasuhi Bilmen.
1: Rahmetullahi aleyh.
0: Bu işin kitabını yazmışız.
1: Ya evet.
0: Fakat bu nazari bilgiyle olmuyor. Hac etmek
1: bugün
0: üzere.
1: Bugün kitabından bir not aldım vereceğiz hocam.
0: Hac etmek üzere Kabe'ye varmış. Ya arkadaş, her taraf dolu, bir dönüyor. Hacer-ül Esved nerede ilk vardığı zaman göremi? Tam o arada bir talebesi geçiyormuş. Hemen omuzuna yapmış. Gel oğlum bana bir tavaf ettir demiş. Ömer Nasuhi Bilmen.
1: Bitti.
0: Tatbikat ayrı.
1: Evet, evet.
0: İl bilgi ayrı. Bunun için diyoruz ki seminerlere gidin, bir kere tatbikatı öğrenin. İkincisi, din görevlisi kardeşlerim, burada tatbikatı yaptırın. O tavafı, sahayı yaptırın. Tıraşı şöyle yapacaksınız deyin. Efendim bir de farkına olmadan sabunu, kokulu sabunu kullanıyor. Ondan sonra hocam ben ne yapacağım?
1: Evet.
0: Kardeşim.
1: O çok önemli. Bir de hocam, ihram elbisesine bürünüyor ya.
0: Evet.
1: Yolda hani var ya mikat ları geçmeden, evet, havadan giderken ne yap?

0: olacak. Din görevlisi
1: niyet ettirip niyet telbiyesini ettirecek. Okutturacak.
0: Hocam iç çamaşırını çıkarmamış. Gittik. Sonradan geliyor tabii öğreniyoruz. Ne lazım diyor. Ne kadar zaman bu
1: kaldı?
0: İşte anladım ki 12 saati geçti. Hı. Ne lazım?
1: Kurban.
0: Bilsinler bir dem lazım.
1: Yani demle, küçük baş
0: bir hayvanı kurban etmek. Bu bakın bir ihram yasağının getirdiği sonuç. Dikkat et kardeşim, bu bilgiler uygulansın diye verilen bilgilerdir.
1: Çok garip hocam. 3 haccada niyet eden Arafat'ta ihramlı. Doğru mu efendim? Arafat'ta ihramlı. İfrat, temettu.
0: Hepsi.
1: Oradaki bir ağacı koparıyor. Ya kardeşim sana bir yeşillik koparmak yasak denilmedi mi? Ha hocam denmişti ama unuttu mu? İşte bir şey dikkat edilmezse nazardan kaçar. Farkına varmadan koparır. Ha. Orada hemen kurban gerekmez, sadaka vermesi gerekir. Bir tırnağını kesmişse sadaka vermesi gerekir. Ama 3'ten fazla zannediyorsam ekseriyeti keserse onun hükmü değişik olur. Bunun için hac bir askerliktir.
0: Kesin hocam. Müthiş.
1: Gece tatbikatı var, gündüz tatbikatı var, inişi var, yürüyüşü var, yayası var, biniti var. Tam bir tatbikattır. Onun için ya Rabbi bana kolaylaştır, benden kabul eyle tabii deniliyor zaten.
0: Tabii.
1: Hocam sohbetimiz iyi gidiyor ama
0: buyurun.
1: Hacda izninizle arz edeyim. Hacci ifrat dediğimiz, sadece hac yapılırsa kurban görevi yok.
0: Yok.
1: Hacci temettü veya hacci kıran yapılırsa
0: İkisinde de
1: umre ile haccı bir mevsimde nasip ettiği için şükür kurbanı kesecek.
0: Şükür kurbanı, evet.
1: O Mina'da kesilen kurbanlar. Peki de bu arkadaş zenginidir. Burada mağazaları var, dükkanları var, evleri var. Senelik kurbanı ne olacak?
0: Orada kurban kesti ya hocam.
1: Bitti. Demek ki giderken efendim benim kurbanımı da burada kesin, ben hacca gidiyorum.
0: Ha diye kesmek istese, kestirmek istese ayrı.
1: Ve şöyle bir kere vacip değil.
0: Değil.
1: Görev değil. Yapılırsa nafile bir görev olur. Ama sevgili dinleyenlerimiz, bendeniz bütün vebali günahı da bana ait olmak üzere şu tembihte bulunmak istiyorum. Bakın bazıları kurbanı bir hayvan katliamı olarak görüp ibadetimizi terk ettirmek istiyorlar. Peki bizim bazılarımız da haddi aşıyor. Bir büyük baş babama kestim, bir büyük baş anama kestim, bir büyük baş aileye kestim. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Görev değilse yapma, kesme, başka hayır yap. Hacca gidiyorsun, yıllık kurban senden kaldırıldı. İlla burada bir koyunu daha kesin deme.
0: Yok.
1: Biz de biraz dikkatli olalım. Bu hayvan meselesi, üretim meselesi, azalma. İtimat edin hocam, Anadolu'da gezerken gözüm hep sürü arıyor. Çok zor görüyorum. Siz de belki ya, dikkat ettiniz.
0: Bizim memlekette zaten çok az.
1: Sizde az olur ama Orta
0: Anadolu'nun özelliği bu.
1: Orta Anadolu'da sürüler dağların süsüydü.
0: Evet, evet.
1: Tezyinatıydı. Şimdi gittikçe hayvanlarda azalma var arkadaş. Vacip olan kesin, vacip olan. Bir de büyük çocuğumuza keselim. Bir de kızımıza keselim. Oğlum vacip mi? Yok. Kendine ait malı var mı? Yok. O zaman kimin malı varsa o kestiği zaman mesele bitmiştir. Demek ki yıllık kurban da ondan kaldırıldı.
0: Evet hocam.
1: Peki. Bu arada söyleyeceğiniz varsa alayım.
0: Var hocam.
1: Buyurun.
0: İhram yasakları. Bu maddeyle alakası olduğu için
1: aslında
0: bunu kurbana bırakabiliriz ama burada yeri gelmişken ihram yasakları içinde dem, biraz önce söyledik. Yani büyük ya da küçük.
1: Dem deyince küçük baş kastediliyor, bedene.
0: O küçük. Bu böyle bir cezayı gerektiren bir yanlış yaptığı zaman.
1: Olabilir ya.
0: Evet. Biraz önce söyledi.
1: Evet.
0: Tıraş oldu, bilmem ne yaptı, tırnaklarını kesti vesaire.
1: Dikişli elbiseyi uzun süre giydi.
0: Giydi, evet. Bir dem gerekiyor. Yani ya koyun ya keçi. kesmesi.

0: gerekirse bunun mutlaka orada kesilmesi.
1: Mesela vaciplerin terkinde
0: değil mi efendim?
1: Evet. Sonuçlardan birisi de budur.
0: Evet. Bir de hatırlarsanız memleketimizde takriben 35-40 sene evvel ya hacıların kestiği kurbanlar orada ziyan olup gidiyor. Kuma gömülüyor. Kardeşim orada kesileceğine burada kesilse olmaz mı diye bir şey tez ortaya atıldı. Zaman zaman böyle şeyler atılır, magazincilere sermaye olur. Ulema, Allah onlardan razı olsun, hayır olmaz dedi. İyi de orada ziyan oluyor, toprağa gömülüyor. Kardeşim toprağa gömülüyorsa gömülmemesinin çaresini arayalım. Nitekim Dünya İslam Bankası bunun formülünü buldu. Hacılardan kurban parasını alırken o kesilen kurbanın etinin Afrika'ya, Filistin'e, Doğu Türkistan'a nakledileceği parayı da alıyor hocam. Varsın
1: evet.
0: Alsın.
1: Evet.
0: Alsın. Efendim.
1: Yani toprağa gömülmesini engelliyor.
0: Güzel orada ya şimdi efendim hijyenik kasaphaneler yapıldı. Hı hı. Soğuk hava depoları yapıldı. Şu anda Allah'ın izni inayetiyle kurbanların %90'ı kurtuluyor. Belki %10 dışarıda filan kesenler olursa. Bak bunun için ne yapıldı? Hikmete rağm olalım dedik ya, hikmete teslim olalım. Herkes memleketinde kesseydi hocam. Hı. 100 bin tane daha kurban Türkiye'de kesilecek. 60 bin kurban Mısır'da kesilecek. 50 bin kurban Pakistan'da kesilecek. Bir araya gelip de tonlarca aç insanlara ulaşacak et kümesi olmayacaktı. Et potansiyeli olmayacaktı. Herkes kendi memleketinde gezecek, yarım kilo yiyorsa bir kilo yiyecekti.
1: Ama o Afrika'daki açlıktan ölenler ölmeye devam
0: edecekti. Orada yapılacak deyince bunun bir hikmeti var.
1: Ya da bugün Gazze'de.
0: Gazze'de, ha bak Gazze'den hacca gelen Gazze'de kesemez bak. Ya burada işte bu kadar fakir var, bu kadar. Hac kurbanını orada kesemez. Orada kesilecek, Gazze'ye tırla gidecek, toplu gidecek. Çünkü eğer orada kesilmezse nakliyesi, efendim hijyenik ortamı, kasabı vesairesinin temini mümkün olmaz. Herkes kendi memleketinde, bizde de fakir var. Olmaz. Bu işin bir kuralı var, bir prensibi var.
1: Evet hocam.
0: Değerli hocam, vaktimiz sona doğru yaklaşıyor. Malumunuz Arabistan bir kota koydu hac için. Ne diye koydu? Kardeşim ben daha fazla misafiri ağırlayamayacağım. Otel bu kadar. Kurban imkanım bu kadar. Bir de malumunuz Mekke'de onca oteller yıkıldı, şey yapıldı, yenileniyor filan. Ancak hiç gelmeyenler hacca gelsin. Veya Türkiye'ye şu kadar kota koyuyorum. Mısır'a bu kadar kota koyuyorum. Türk hükümeti de ne düşündü? Diyanet İşleri Başkanlığı oturdu. Öyleyse hiç gitmeyenleri tercih edelim denildi. Efendim bir fırsatını bulup da ikinci, üçüncü defa hacca gidenler eğer o kontenjanı kullanıyorsa bir kul hakkına girmiş olur mu olmaz mı?
1: Şimdi hocam o listeye girenlerle ilgili bilgilerimizi de hatırlarsak hacca gitme niyetiyle müracaat etmiş. Müracaat ettiği sene onu davet edebiliyorlar mı? Edemiyorlar.
0: Edemiyorlar.
1: Kontenjan sebebiyle.
0: Evet.
1: 70 bin, 80 bin filan. Evet. Halbuki müracaat eden milyonlar
0: aştı.
1: Anlatılıyor.
0: Milyonu aştı.
1: Bir taraftan orada beklerken.
0: Evet.
1: Siz bir yolunu buluyorsunuz.
0: Evet.
1: Hani hep yol bulunuyor ya şimdi hocam. Gayrimeşru bütün işlerde bir yol bulanlar
0: maalesef
1: oluyor. Hocam o gidenlerin mecbur hac vecibesini yapmak durumunda mecburiyetten o listeye girmişler.
0: Evet.
1: Siz onu daha da arkaya atıyorsunuz hocam. Bundan daha büyük kul ihlali nasıl olacak hocam?
0: Gidip
1: kul hakkı ihlali.
0: Gidip cebindeki parayı çalmakla olacak. Ha öyle yapmışsın, ha böyle yapmışsın. Adının haccına mani olmuşsun. Belki 50 bin lirasını çalsaydın bu kadar üzülmezdi o. Haccına mani oldun. Bendeniz bir ilave daha yapmam.
1: Hocam her yerde bakın o çıkıştaki kumaşı saran adamın çözümünün benzeri çözümler. He.

0: Hocam bunlar hep gerçekte tamam. aldatıcı çözümler.
1: Hocam bir
0: hani
1: de...
0: birileri birilerini aldatır da kim aldatır bunu benzetmek istemiyorum ama bilelim diye yani onlara benzememek için. Yuhadi'unallaha vellezine amenu. Münafıklar hakkında söylenmiş. Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışırlar.
1: Halbuki diyor. Kendilerini aldatırlar.
0: Ya kardeşim bunlara benzememek için hakkına razı ol.
1: Değerli hocam.
0: Bir yolu bulunur. Biraz önce siz söylediniz. Biz görevliydik. Gönderdiler bizi. Evet. Öyle bir ihtiyaç olabilir.
1: Olur.
0: Öyle bir kapı açılabilir.
1: O olur.
0: Yani size ihtiyaç olduğu için. Siz bak doktor, hemşire bir ihtiyaç.
1: Bir doktor üç kere de gidebilir.
0: Yani
1: eğer ihtiyaç varsa.
0: Oradaki ihtiyaç sebebi.
1: Hocam bir de şunu söyleyip hemen duanızı istirham edeceğim. Programımız sona yaklaşıyor. Yaklaştı. Bir de bazen gelip diyorlar ki hocam kuradan çıkmadık ama bize bir şirket telefon etti $40,000 verirseniz biz sizi kurasız götürürüz dedi. Velev ki kontenjan kullanmasa bile Türkiye'de bu kadar fakir varken Gazze'de bu kadar insanımız kardeşlerimiz açken Myanmar'da Doğu Türkistan'da bunlar varken bir kişiye $40,000 vermenin doğru olmadığını söylüyorum. Bekle, sabret. Kuradan çıkınca git. Çıkmıyorsa Allah sana hac sevabı verecek.
0: Peki bu kimin eliyle aynı zamanda ihya ediliyor hocam? Bakarsak resmi kuruluşlar bunu yapıyor. O şeyleri satanlar, birileri satıyor hocam. O ülkeleri temsil eden birileri.
1: O ülkeleri temsil eden. Türk makamları yapmaz bunu.
0: O ülkeyi temsil eden.
1: Türk makamları var ya, itibat et hocam. Kendisi belki 5 vakit namazı kılmaz ama dine zarar verecek bir şeyi yapmaktan korkar. Şimdi biz amin diyelim. Bizim programımız daha hacla ilgili bitmedi. Yeniden bu konuya devam edeceğiz. Sizi dinliyoruz efendim.
0: Ben amin derdim ya.
1: Yok. Amin diyelim derken duanızı istiyorum.
0: Amin. Elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah.
1: Amin.
0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.
1: Amin.
0: İlahi ya Rab. En çok muhtaç olduğumuz ümmeti Muhammed'in birliğini, kardeşliğinin yeniden ihya edildiğini çok ama çok evleviyetle görmek istediğimiz günümüzde bize ümmetin vahdetini, müminlerin kardeşliğinin ihyasını sağlayacak, bunun bütün unsurlarını bünyesinde barındıran hac ibadetini yerine getirmeyi bu maksatla niyet eden, yola çıkmış veya çıkacak olan bütün kardeşlerimize ikram eyle ya Rab. Bu kardeşlerimiz senin rızana tahsil için zorlukları göğüsleyerek uzak uzak memleketlerden Beytullah'ta buluşmak üzere bir araya gelen bu kardeşlerimizin bedenlerini bir araya getirdiğin gibi ya Rab, kalplerini de bir araya getir. Aynı duygularda buluşsunlar. Aynı temel değerlerde birleşsinler. Bütün dünyada, bütün insanlığın önünde işte gerçek Müslümanlar hac ibadetiyle bir araya gelip de birbirinden haberdar olan Müslümanlar, birbirlerinin dertlerini, birbirlerinin sıkıntılarını hissederek paylaşan bu Müslümanlara Rabbim öyle bir birlik nasip eyle ki dünya üzerinde sana iman ettikleri için her türlü zulme muhatap kılınan bu Müslümanlara öyle bir izzet ikram et ki zalimler onların izzeti karşısında korkuyla nasıl zaman zaman geri çekiliyor idiyse bugün de zulümlerinden uzaklaşacak şekilde böyle bir vahdeti, böyle bir birliği, böyle kudreti, gücü sen ümmeti Muhammed'e ikram eyle ya Rab. Oraya gidip de tertemiz dönmek isteyen kardeşlerimize de buradan giderken başlayacak kul haklarının ihlallerinin önüne geçecek hakiki manada laftan ibaret değil, hakikatiyle helallaşmayı nasip eyle. Kendilerini tam bu kulluğun gereklerini yerine getirmeye hazırlamış bir şekilde yola çıkmayı ve orada bulundukları sürece bütün zorluklarına rağmen hac ibadetlerini senin rızanı tahsil için yerine getirmeye niyetlenmiş kardeşlerimize de o hac ibadetlerini kolaylaştır ya Rab. Zorluklarını sen izale eyle ya Rab. Onların oluşturduğu o birliği, o vahdeti ümmeti Muhammed'in tamamında yeniden ihyaya sen lütfedersen muvaffak kılarsın. Bizleri muvaffak eyle ya Rab. Üzülüyoruz. Gazze'de zulüm gören kardeşlerimizi görüyoruz. Ama bir şeyler yapamamanın ızdırabıyla yanıyoruz. Kalplerimiz yanıyor ya Rab. Sen bize yeniden izzet bulmuş geçmişte ümmeti Muhammed'e lütfettiğin güzellikleri yeniden ikram eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Amin diyen bütün kardeşlerimize hac ibadetini, kurban ibadetlerini rızana erdirici şekilde yerine getirmeyi nasip eyle.
1: Amin.
0: Gitmek isteyip de gidemeyenlere oralara gidip gelecek imkanları hem sağlık hem dünyevi ihtiyaçlar bakımından ikram eyle.
1: Amin.
0: Ama en önemlisi de ya Rab, yaptığımız amellerin makbul olması için gerekli olan ihlas ve samimiyetle bu vazifeleri, bu vecibeleri yerine getirmeye muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin,
0: amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Rıdvan lillahi teala el Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
3: Kavramların Hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette verilecek hesabın nasıl olacağını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İsra Suresi 13 ve 14. ayetler.
5: Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir.
3: İsra Suresi 71 ve 72. ayetler.
6: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır.
3: İbrahim Suresi 51. ayet.
7: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
3: Ali İmran Suresi 30. ayet.
8: Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo.
9: Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, biliyoruz ki günahımız vardır, hatamız vardır, kusurlarımız vardır, namazımızda eksiğimiz vardır. Namaz kılarken bazen belki kalbimizde riya vardır, suma vardır. Birileri görsün, birileri işitsin. Belki bu duygularla camiye bile gidiyoruz. Ya Rabbi sen kalplerin sarrafısın. Kalbimizi bilensin, iyiliğimizi kötülüğümüzü bilensin. Hepsinin halinden haberdar olansın. Ya Rabbi kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi kendinden başkasına döndürme. Kendisinden başkasına muhtaç ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi günahları setreden de sensin. Bizim dünyada da günahlarımızı, hatalarımızı, kusurumuzu setreyle. Ahirete de bizleri setreyle. Bizleri dünya ve ahirete, insanlara ve cinlere ve meleklere muhtaç ettirmeyeceğin gibi ya Rabbi, meleklerin dualarını bizden mahrum etme. Bizleri günahlarımızla insanların önünde rüsvay ettirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nasr Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 29 ila 42. Ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at." Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok." Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır," dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hud Suresi 69-70. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da selam dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve içinde onlara karşı bir korku duydu. Onlar, korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Allah meleklerin Hazreti İbrahim'e müjde vermek üzere geldiğini bildirmiş, Hazreti İbrahim'in ise onları yadırgadığını, melek olduklarını anlamadığını söylemiştir. Muhtemelen Allah bir uyarı olmaksızın müjdenin ansızın gerçekleşmesini murad etmişti. Buysa sevinci sağlamada daha etkin ve daha kamil bir tarzdır.

Özellikle korkudan sonra gelen müjde böyledir. Çünkü Allah onları yadırgadı, korku duydu demiştir. Şöyle denilir: Hazreti İbrahim Nebi, Allah dostu ve peygamberdi. Onun ferasetinin herkesin ferasetinden üstün olması gerekirdi. Halbuki melekleri tanıyamamıştı. Buradan çıkan netice şudur: Allah bir hükmü uygulamak istediğinde, dilediği kimselerin feraset gözlerini örter. Bununla beraber feraset sahibi olan o insan Allah'ın dostudur. Nitekim iftira hadisesinde Allah, Hazreti Ayşe'nin nezih olduğunu bildiren vahyi gönderene kadar Hazreti Peygamber'in feraset gözü kapatılmıştı. Benzer karışıklık, hakikat belli oluncaya kadar Hazreti Lut için de gerçekleşmişti. Onlar ayeti kerimede geçen bu müjdenin ne olduğu hususunda bir takım sözler söylemişlerdir. Bir görüşe göre müjde İshak'tı. O, Hazreti İbrahim'in neslinden ve sülalesinden doğacak çocuğuydu. Allah şöyle buyurur: İshak'ın ardından Yakup. Bir görüşe göre ise Lut kavminin helak edilmesi için elçi olarak gönderildiklerinde kendi kavminin selameti Hazreti İbrahim için bir müjde olmuştu. Bir görüşe göre ise dostluk ve gerçek vuslatla Hazreti İbrahim'i müjdelemiştir. Şöyle de denilir: dostluk ve sevgi sırrın gizliliğine dayanır. Buradan onların başkasının muttali olmadığı bir sırrı müjdelemek üzere gönderildikleri anlaşılır. Şair şöyle demiştir: sevenler arasında bir söz var ki ben anlayamam onu. Bir görüşe göre bu müjde onların selam sözleridir. O selam Allah'tandı. Sevgilinin selamından daha büyük müjde olabilir mi? Sevgilinin selamıyla açılmış bir sabahtan daha mübarek sabah olabilir mi? Aynı şekilde sevgilinin selamıyla geceleyen kimse mübarek ve bereketlidir. Hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Hazreti İbrahim gelen melekleri misafir zannedince ağırlamak üzere harekete geçti. Sahip olduğu en kıymetli şeyi onlara ikram etti. Nitekim Hak kendisine teşekkür etmiş, başka bir yerde o hadiseye atıfla besili bir buzağı getirdi buyurdu. Sevgi, sevgiliden meydana gelen azı çok görmeyi, onun için yapılanı da az görmeyi iktiza eder. Burada misafir gelince yapılması gereken işin hazırda bulunan nimetlerden sofra hazırlamak olduğuna işaret edilir. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı. Misafirliğin tam ve hoş olması kendisi için hazırlanmış ve sunulmuş yemeğe el uzatmakla gerçekleşir. Hazırlanan yemekten uzak durmak zarif insanların mezhebinde kabalık telakki edilir. Bir davette sunulanı yemek iki yorumdan birisine göre zorunludur. Onlara karşı bir korku duydu. Onlara yemek ikram ederken misafirler geri çekilince bir eksiklik olduğunu zannederek korktu. Bu nedenle kendilerinden değil, onlar adına korktu ve endişelendi. Bir görüşe göre o esnada melekler sadece cezalandırmak üzere görünür şekilde iniyorlardı. Yemekten uzak durunca Hazreti İbrahim onların melek olduklarını anlamış, kavmine ceza vermek üzere gönderilmiş olmalarından endişeye kapılmıştı. Hud Suresi 71-73. Ayetler. O esnada İbrahim'in hanımı ayaktaydı ve güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, bu da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Melekler, sen Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinizdedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır. Cömertliği boldur dediler. Hazreti İbrahim'in karısı misafirlere hizmet etmek üzere ayakta duruyordu. O yaştaki birisinin çocuğunun olabileceğine şaşırarak gülümsedi. Bir görüşe göre onun mutluluğu selametle ilgiliydi. Bir yoruma göre Hazreti İbrahim'in karısı misafirlerin yemekten uzak kalmalarına şaşırarak gülmüş veya meleklerin beşer suretinde görünmelerine şaşırmış ve gülmüştü. Başka bir ifadeyle beşer suretindeki kişilerin melek olduklarını öğrendiğinde şaşırmış ve gülmüştü. Bir görüşe göre çocukla müjdelendiği için gülmüştü. O önce İshak'la,
Onun ardından Yakup'la müjdelenmiş.

0: da bir adet olarak geride kaldı. Hazreti İbrahim'in nesli devam etmiştir. Kalabalık bir topluluk olan İsrailoğulları, onun ailesindenken daha büyük bir topluluk olan Araplar da İsmailoğullarındandır. Hud Suresi 74. Ayet. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle, meleklerimizle mücadeleye başladı. Hazreti Lut'un kavmiyle ilgili kendi hazzı için değil, Allah'ın hakkından dolayı Allah'a başvurunca, Allah onun tartışmasına izin verdi. Bu davranışının bağışlanması ise onun makamının yüksekliğine delildir. Hud Suresi 75. Ayet. İbrahim yumuşak huylu, yufka yürekli, yanık kalpli, Allah'a kendisini vermiş birisiydi. Ayet, malına, canına ve oğluna gelen şeye karşılık tahammül etmeye işaret eder. Hazreti Lut'un kavminin durumunda hakkın hakkı bulununca Hazreti İbrahim tartışmaya başlamıştı. En sonunda Hazreti Lut'un kurtulacağı kendisine bildirilmiş ve şöyle denilmiştir. Hud Suresi 76. Ayet. Melekler dediler ki, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka ulaşacaktır. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü onların azap göreceği hakkındaki hüküm kesinleşmiş, intikam vakti gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Bakara Suresi 104 ila 112. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 203. Ayet.
6: Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
4: Maide Suresi 97. Ayet.

0: Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
1: Tevbe suresi 19. ayet.
2: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.
1: Bakara suresi 158. ayet.
3: Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Ahzab Suresi 41 ila 48. ayetler ve Kalem Suresi 1 ila 4. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım.
0: Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Emin Mülayim. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

بالحق. وقضي بينهم بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar

0: Cehennemdekiler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Şuara Suresi 34 ila 51. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır," dedi. "Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder.

0: sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Firavun, evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi. Musa onlara, haydi ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler. Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler, Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi. Sihirbazlar şöyle dediler. Zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının. İslam dininin 5 temel esasından biri olan hac, hicretin 9. yılında farz kılınan, hem mal hem bedenle yapılan bir ibadettir. Hac kelimesi, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek, hedefe kitlenmek gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak, Beytullah'ı, yani Mekke'de bulunan Kabe'yi ve civarındaki kutsal mekanları, Arafat'ı, Müzdelife'yi ve Mina'yı belirli zamanlarda putperest adetlerinden arındırılmış olarak dinimizin belirlediği usule göre ziyaret etmek ve hac ibadetinin tamamlanabilmesi için yapılması gereken diğer ibadetleri de yerine getirmektir. Hac ayları, hicri takvimde yer alan Şevval ve Zilkade aylarının tamamıyla Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Sağlıklı, hür, zengin, akıllı ve ergenlik çağına ermiş her Müslümana ömründe bir defa hac etmek farzdır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hac, Yüce Allah'la ahdimizi tazelemektir. Hayata yeni bir başlangıç yapmaktır. Hac, güzel alışkanlıklar kazanmaktır. Kötü

alışkanlıkları terk etmektir. Bu yönüyle hac ibadeti insanı dönüştüren, değiştiren, geliştiren, yeniden dünyaya gelmek kadar tertemiz kılan bir ibadettir. Hac, Yüce Allah'a olan sevgimizin, Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızın, kutsal topraklarda yapılan ibadetlerde zirveye ulaştığı bir ibadettir. Hac ibadetinde kişinin manevi hazzı en güzel biçimde tatması takvadan geçecektir. Nefsin isteklerine gem vurmakla, her türlü isyandan uzak durmakla, mümin kardeşleriyle tartışmaktan kaçınmakla mümkün olacaktır. Hac yolculuğunda ihram elbisesine bürünen Müslümanlar, dünyanın süsü ve servetiyle böbürlenmemeyi, ölümü ve ahireti unutmamayı öğrenirler. Haccın manevi havasını yüreklerinde hisseden müminler, Kabe'ye varıncaya kadar, "Buyur Allah'ım, buyur, emrine itaate geldim. Senin eşin, benzerin ve ortağın yoktur. Hamd senindir, nimet senindir, mülk de senindir Allah'ım. Senin hiçbir ortağın yoktur" anlamına gelen telbiye ile birlikte tekbir getirerek kelime-i tevhid ve salavat okuyarak Allah'ın şanını yüceltirler. Ondan af ve mağfiret dileyerek rızasını talep ederler. Hac mahşerin bir provasıdır. Her yıl ırkları, renkleri, dilleri ve kültürleri farklı fakat hedef ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın bir arada ibadet edip Allah'a yönelmelerini, birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlayan birlik ve kardeşlik sembolü bir ibadettir. Hac mübarek bir seferdir. Bir Müslümanın Allah için yaptığı en kutlu yolculuktur. Bu mübarek sefer için Müslümanın bedenen ve ruhen hazırlıklı olması çok önemlidir. Uzun bir yolculuğun verebileceği sıkıntılara dayanabilmek, zorluklara göğüs gerebilmek hem maddi hem manevi iyi bir hazırlıkla mümkün olacaktır. Gönlü Kabe aşkıyla yanan, Resulullah sevgisiyle dolan bir mümin, kutlu yolculuğun kolay geçmesi için Rabbine dua eder. Kul hem sözüyle hem davranışlarıyla duasını, yardım isteğini güçlendirmiş olur. Ayrıca yolculuk adabına ve ahlakına, yol arkadaşlarının haklarına dikkat etmesi, ansızın gelişen durumlara karşı sabırlı olması, istenmedik olaylar karşısında yapıcı ve tamir edici bir üsluba sahip olması gerekecektir. Şeytan hiç boş durmayacak, kişiyi hep başkasının kusurlarıyla meşgul edecektir. Yapılacak en güzel şey, kendi kusurlarımızı onarmak, eksiklerimizi gidermek, tamire çalışmaktır. Güzel örnek olmaktır. Kutsal topraklarda geçireceğimiz sayılı günleri en güzel şekilde değerlendirmektir. Başkalarında hata ve kusur aramaktan kaçınmaktır. Her bir imtihanda sabrı kuşanmaktır. Sorumluluk taşımaktır. Takva bilinci ve azığıyla her daim güven ve huzur içinde yol almaktır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa suresi 153 ila 162. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine, inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Tekvir Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salı verildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir silenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye. Andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Vav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de düşman milletlere karşı tutumun nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ali İmran Suresi 28.
6: Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır.

0: Ali İmran Suresi 73.
1: Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

اللهم اللهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. İnsanların çoğu bilmeseler de Allah işinde galiptir buyuran Mevlamız sensin. Senin işin bizim işimiz. Bizim işimiz senin, bizden istediğin kulluk görevlerimiz.

0: İslam emanetini koruma görevimiz. İslam emanetini koruma görevimiz. Bu İslam emaneti şartları içerisinde onurlu, izzetli, şerefli bir hayatı yeryüzünde sürdürebilmemiz. Rabbim, bunun için sana güveniyoruz, sana dayanıyoruz ve senden yardım diliyoruz. İnanıyoruz ki sen kime yardım edersen galip gelecek olan odur. Sen kimi yardımsız bırakacak olursan mağlup, biyeti tadacak olanlar da onlardır. Rabbim, Rabbim, bizi desteğinle, yardımınla galip getireceğin salihler zümresine ilhak eyle.
1: Amin.
0: Salihler zümresi içerisinde yer almayı, safımızı bu manada belirlemeyi cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Zalimlere benzemekten, kafirlere benzemekten, zulümde birbirinin destekçisi olanlara benzemekten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Bizleri muhafaza eyle.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Bakara Suresi 284 ila 286. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tevbe Suresi 7 ila 16. Ayetler.

وأكثرهم فاسقون.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar, fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakın

0: yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun, çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkartmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız, onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkartmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Görünüşe aldanma. Seyl İbni Sa'd radıyallahu anh şöyle diyor: bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden bir adam geçti. Allah'ın elçisi yanında oturana, şu adam hakkında ne dersin diye sordu. O da, bu adam toplumun ileri gelenlerinden hatırlı bir kişidir. Vallahi o bir kızla evlenmek istese isteği yerine getirilir. Birine aracılık etse ricası kabul edilir. Konuşmaya kalksa sözü dinlenir diye cevap verdi. Resul-i Ekrem bir şey söylemedi. Sonra oradan biri daha geçti. Resul-i Ekrem yine yanında oturana, ya bu adam hakkında ne dersin diye sordu. Bu defa o sahabi, ey Allah'ın elçisi, bu adam fakir Müslümanlardan biridir. Bir kızla evlenmek istese ona istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa sözü dinlenmez, dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: bu fakir adam var ya, öteki gibi bir dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz, anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Azim olan Allah,

0: Doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Ali İmran Suresi 130 ila 143. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.

0: Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, şüphesiz o toplulukta, müşrikler de Bedir'de benzeri bir yara almıştı. İşte iyi ve kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz. Bazen öbürüne. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz. Ama bakıp duruyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, ayın belirli bir vakte kadar seyrettiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Lokman Suresi 29 ve 30. ayetler.
3: Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
1: Fatır Suresi 13. ayet.
4: Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur.

0: Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Rum Suresi 33 ila 40. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şey

0: Yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 22'de

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 105 ila 114. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar.

0: De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar ne de yoksun bırakılmaktan. İşte böyle, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı veresin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nasr Suresi.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbini hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. İbrahim Suresi 42 ila 52. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez. Kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek. Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımızsa size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah,

0: doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Amr'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Malını savunurken öldürülen kimse şehittir."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Dinimiz özel mülkiyeti temel bir insan hakkı olarak ele alır. Bu nedenle meşru mülkiyet korunmuş ve kişiye onu müdafaa hakkı verilmiştir. Helal yollardan elde edilen mülkiyeti korumak, emeğe saygının bir ifadesi olmuştur. O kadar ki Peygamberimiz, "Malını savunurken öldürülen kimse şehittir." buyurarak şahsa ait mülkiyetin dokunulmazlığını ortaya koymuştur. Mülkiyet hakkı temel bir hak olmakla birlikte diğer haklar gibi sınırlıdır. Bir başka kişinin bireysel hakları, kamu yararı, sosyal adalet gibi unsurların devreye girmesiyle bu hak gözden geçirilerek kısıtlanır. Aynı şekilde komşulukla ilgili konularda zaruri menfaatleri karşılamak, hak gözetmek ve zarar vermemek prensipleri temelinde mülkiyet hakkı sınırlandırılmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in de bu yönde bazı uygulamaları olmuştur. Örneğin Ashab'tan Semüre bin Cündeb'in, Medineli bir Müslümanın bahçesinde yeni dikilmiş bir hurma ağacı vardı. Semüre o hurma ağacının bakımıyla ilgilenmek için bahçeye girip çıkıyordu. Ancak bahçede ailesiyle birlikte yaşayan bahçe sahibi bir zaman sonra Semüre'nin bahçesine bu şekilde girip çıkmasından rahatsız olmuş ve bu durum zoruna gitmeye başlamıştı. Semüre'den bu hurmayı kendisine satmasını istediğinde o bu teklifi kabul etmemiş, bu defa bahçe sahibi ağacı oradan söküp başka bir bahçeye götürmesini teklif etmişti. Semüre bunu da reddetti. Bunun üzerine bahçe sahibi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gidip durumu anlattı. Peygamberimiz de öncelikle Semüre'ye bu ağacı bahçe sahibine satmasını, daha sonra da ağacı bahçeden başka bir yere taşımasını teklif etti. Semüre her iki teklifi de reddedince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onu bu bahçenin sahibine bağışla. Karşılığında sana şu kadar sevap var." tavsiyesinde bulundu. Semüre yine kabul etmeyince Allah Resulü, "Sen zarar göreceksin." dedi ve bahçe sahibine de Semüre'nin hurmasını sökmesini söyledi. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şahısların mülkiyet haklarını diğer insanların haklarını ihlal edecek ve onların zararına sebep olacak şekilde kullanamayacaklarını göstermiş oluyordu. Özel mülkiyetin dışında kamu malı olan otlaklar, ot, su ve ateş gibi kamunun yararını sağlayan bazı maddeler de ortak kullanıma açıktır. Bu nedenle bunların özel mülk olarak kullanılması doğru değildir. Diğer taraftan tükenmez nitelikteki madenler özel mülkiyete dahil olmayıp kamu mülkiyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber bir tuzlayı bizzat istemesi üzerine Ebyad bin Hammal'e özel mülkiyet olarak vermiş, ancak daha sonra bu bölgenin tükenme ihtimali olmayan bir tuz madeni olduğu kendisine hatırlatılınca tuzlayı geri alıp kamunun hizmetine tahsis etmiştir.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz."

0: Kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Meryem Suresi 1-15. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl," dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Naziat Suresi 27. Ayet.
4: Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
1: En'am Suresi 14. Ayet.
5: De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 127 ila 134. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetlerde bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip, ötekini kocası hem var hem yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki, dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin, amin. Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamne ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, ya Rabbi, senin merhametine, affına, hidayetine sığınmışız. Bizi hidayetten uzak tutma ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden insanlara zarar gelmesine müsaade etme ya Rabbi. Kötü insanların elinden, kalbinden, dilinden şerre de müsaade etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Rahman'ın kullarından olmaya gayret ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Kereminden lütfeyle ya Rabbi. Kuddusiyet esman hürmetine, El-Hakem ismin hürmetine, El-Adil ismin hürmetine ya Rabbi bütün gidişatımızı rızana uygun hale getir ya Rabbi. Varsa kusurlarımız, günahlarımız, hatalarımız ki vardır. Hiçbirimiz melek değiliz ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle, günahlarımızı affeyle, hatalarımız gider ya Rabbi. Settar esman hürmetine, Gaffar esman hürmetine, El-Hakem esman hürmetine, El-Adil esman hürmetine, kısacası 99 ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hatta senin bilip de bizim bilemediğimiz hangi isimlerin varsa ve sen seviyorsan bilemediğimiz o isimlerin hürmetine bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Borçlarımıza eda ver ya Rabbi. Ümidini yitirmişlere ümit lütfeyle ya Rabbi. Kereminden insanlara merhamet eyle ya Rabbi. Sağlık istiyoruz, sağlık nasip eyle ya Rabbi. Sağlık nasip eyle ya Rabbi.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Fussilet Suresi 19 ila 29. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın düşmanlarının toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlara izin verilmez. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz, azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardandı. İnkar edenler dediler ki, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler, Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.

0: Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Yamalılar Gazvesi. Ashab-ı kiramdan Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir gazveye gitmiştik. 6 kişiydik ve sadece bir devemiz vardı. O deveye nöbetleşe biniyorduk. Yürümekten ayaklarımız delinmişti. Hatta benim hem ayaklarım delinmiş hem de tırnaklarım düşmüştü. Bu yüzden ayaklarımıza bez sarıyorduk. Onun için bu gazveye Yamalılar Gazvesi anlamında Zatürrika adı verildi. Bu olayı Ebu Musa el-Eşari'den dinleyen oğlu Ebu Bürde şunları söyledi. Babam bunları anlattıktan sonra söylediğine pişman oldu ve bunları anlatmakla hiç de iyi etmedim dedi. Herhalde babam yaptığı bir iyiliği ifşa etmekten rahatsızlık duymuştu. Peygamber Efendimizin bizzat katıldığı seferlere, savaşlara gazve denir. Bedir gazvesi, Uhud gazvesi gibi.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Araf Suresi 73 ila 84. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila semud

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da, size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken, o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı.''

0: Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardan idi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nur Suresi 35 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil. Kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih

0: Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 1. ayet.
0: Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ahzab suresi 6. ayet.
3: Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır.
1: Ahzab suresi 38. ayet.
4: Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emirleri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. İşlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kasas Suresi 14 ila 21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi. Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım," dedi. Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi. Azim olan Allah doğru.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab Suresi 36 ila 40. ayetler.

0: وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: El-Alim, El-Alim, El-Allam olan Allah. Her şeyi bilen, her şeyin bildiği, kimsenin bilmediklerini bilen. Alim, bilen anlamında ismi fail kipinde bir kelimedir. İlm mastarı, bilgi, bilmek ve bilim anlamlarında kullanılır. Kelimenin zıttı cehalet ve cehil, bazı Arapça lehçelerinde cevl, an şeklinde kullanılır ki bu kelime hayvanın başıboş dolaşması, yolunu yitirmesi dolayısıyla ölüme ve helake doğru gitmesi demektir.

Bilgiyi başıboş dolaşmanın zıttı olarak kabul edince kelimenin anlamı belirgin hale gelebilir. Bilgi, yolu bilmek, doğru yol üzere olmak, insanın kurtuluşunu ve hayatta kalmasını sağlayan şey demektir. Allah her şeyi bilendir. Bu vurgu gerçekte kelimenin anlamında yoktur. Alim herhangi bir bilen anlamı taşır. Fakat kelimeler sadece sözlük anlamlarıyla tarif edilmez. Daha önceki isimlerde gördüğümüz üzere izafe edildikleri kimseye göre anlam kazanır. Bu yönüyle kelimeye esas anlamı veren onun bağlamı ve izafe edildiği kişidir, şeydir. Bu itibarla bir şey veya fiil Allah'a izafe edildiğinde sözlük anlamından kısmen uzaklaşarak sınırsızlık ve mutlaklık anlamı kazanır. Başka bir deyişle Allah'a izafe edilen her isim veya nitelik nihayetsiz ve sınırsız anlamı taşıyarak izafe edilir. Buna mukabil insana izafe edildiğinde ise belirli bir varlık görüşü istikametinde yorumlanarak edilgin ve sınırlı anlamı kazanır. Allah'ın bilgisinin sınırlanması mümkün değilken insanın bilgisinin de sınırsız olması mümkün değildir. O halde Allah el-alimdir dediğimizde birden çok hüküm vermişizdir ve bu hükümleri verebilmemizi meşru kılan şey Allah hakkındaki tasavvurdur. Her şeyden önce bu bilgi kadimdir, yani ezelidir. Bunun anlamı bilginin tıpkı Allah'ın varlığı gibi kazanılmamış olmasıdır. Allah bilgisini birisinden elde etmedi. Allah'ta bilgi bir tecezziye yol açmaz, yani parçalı bilgisi yoktur. Bunu tevhid ilkesinden çıkarırız. Onun bilgisi tevhid ilkesini zedelemez. Allah olanı, olmuşu ve olacağı bilir. Başka bir anlatımla, onun bilgisi zaman veya mekanla sınırlı değildir. Bilginin kadim niteliği bunu iltizam eder. Öte yandan Allah'ın bilgisi fiili bilgidir. Fiili bilginin zıttı ise infali, yani edilgen olan bilgidir. Edilgen bilgi hem müktesep, yani kazanılmış bilgi, hem de netice meydana getirmeyen bilgi demektir. İnsanın bilgisi de böyledir. Allah'ın bilgisi ise fiili, yani hem kazanılmamış hem de neticesi ishar edilen bilgidir. Allah bir şey bilmişse aynı zamanda onu, her neyse, var etmiş demektir. Alemde bunun zamanı ve sırasının gecikmesi önemli değildir. Metafizikçiler bunu Allah'ın bilmesi yaratmak demektir veya Allah'ın bir şeyi yaratması onu bilmesidir diye ifade etmiştir. İslam metafiziğinde ise sıkça atıf yapılan ilkelerden birisi budur. Allah alimdir. Bu ismin türlü kullanımları bazen fiili, bazen de isim şeklinde olmak üzere naslarda zikredilir. Dikkate değer hususlardan birisi de bu isimle birlikte başka isimlerin de kullanılmasıdır. Mesela El-Alim ismi de Allah'a izafe edilen bir isimdir. Onun manası da bilen, çok bilen, her şeyi bilendir. Bazı sufiler bu kelimeye bilinen anlamını da eklemişlerdir ki dil bilimsel olarak bu kipe böyle bir anlam vermek mümkündür. Bu durumda Allah bilinen, her durumda tanınan anlamı kazanarak el-marufla özdeşleşir. Bu anlamda Allah alimdir demek Allah maruftur. Bilinen, herkesin aşina olduğu demektir. Bu yaklaşım Allah'ın öteki isimlerinde de geçerlidir. Mesela Allah Hamid'dir ifadesi, kim neyi överse övsün, gerçekte övülen Allah'tır anlamında yorumlanır. Bu itibarla Allah'ın bütün isimlerine pekiştirme ve genellik manasını vermek zorunluluktur. Bu anlamdaki başka bir isim El-Allam'dır. Her ikisinin manası da geçtiği bağlamlarda fark edilebilecek ince anlamlardır. Konevi bu bilgi anlamlı isimler arasındaki farkı açıklarken şöyle der. El-Alim, bilinenlerin çokluğunu bilen demektir. Başka bir anlatımla, çokluklarıyla ve her birini bireysel varlığıyla bilen demektir. Bu basit cümle, gerçekte büyük tartışmalara atıf yapan ve daha önemlisi kesin bir hükümle tavrını belirten bir cümledir. Filozoflar Allah'ın eşyayı nasıl bildiği meselesi üzerinde dururken Tanrı tümel bilgiyle bilir cümlesiyle özetlenebilecek bir ifade kullanmışlardır. Başka bir deyişle filozoflara göre Allah tikelleri ve çokluğu bilmez. Buna mukabil Konevi'nin sözündeki bilinenlerin çokluğu her şeyi yerli yerinde ve kendi mertebesinde bilmeyi ifade eder.
Buna göre Allah eşyayı tikel olarak bilir. Kuşkusuz ki dini ve felsefi düşünce arasındaki temel farklardan birisi budur. Ve Sufi metafizikçiler bu hususta dini düşünceyi savunmak için bütün dikkatlerini ilahi bilgi meselesine yöneltmişlerdir. Binaenaleyh Konevi'nin bu cümlesini bu büyük ve çetrefilli tartışmaların bir özeti olarak kabul etmek gerekir. Konevi şöyle devam eder. Allah'ın el-alim olması ise kendi birliğini bilen demektir. Bu kez bilginin yönü değişir ve Allah kendisini bilen olması bakımından bu ismi alır. Allah kendini bilir cümlesi metafizikte sıkça kullanılan bir tabirdir. Çünkü her şeyin başı bu bilgidir. Allah önce kendini bilir. Burada bilgiyle var olmanın özdeşliğinden söz etmekteyiz. Allah için varlıkla kendini bilmek eş zamanlıdır. Bununla birlikte zamansal olmasa bile zihinsel olarak varlığı takip eden bir fiil olarak kabul edilir. Başka bir anlatımla Allah vardı. Birinci cümleyken ikinci eşdeğer cümle ise Allah kendini bildi cümlesidir. Allah'ın kendisini bilmesi geçmişte olmuş, hali hazırda olan ve gelecekte olacakların da bilinmesini icmalen muhtevidir. Ardından El-Allam ismini şöyle açıklar. El-Allam, gaybı bilen demektir. Böyle bir açıklamanın sebebi, naslarda El-Allam isminin gaybı bilmekle ilgili olarak zikredilmesidir. Yoksa bu ismi öteki isimlerden naslarda böyle bir ifade olmasaydı ayrıştırabilmek mümkün olmazdı. O halde bilgi bahsinde üzerinde durulan unsurlar üçtür. Allah'ın zatının bilinmesi, Allah'ın yarattıklarının tikel olarak bilinmesi ve gaybın bilinmesi. Allah kendini, zatını bilendir. Bu itibarla Allah'ın zatının bilinemez oluşu insan için geçerli bir cümledir. Sufi metafizikçiler buradan hareketle Allah'ı sadece Allah bilir metafiziksel ifadesi biri bir bilir şeklindedir. Cümlesini sıkça kullanırlar. Allah kendini bilendir. Bu bilgi varlığıyla eşittir. Hiç kimseden iktibas edilmediği gibi kimseye herhangi bir şekilde bağlı da değildir. Bu bilgi vahdetin yani birliğin bilgisidir ve vahdeti bozmayan bilgidir. Bu durumda Allah bilen, bilinen olurken alim, alim ismi için başka bir açıklamaya ulaşırız. Allah bilendir, bilinendir. Bir hakikatin özne nesne olduğu bir durumdan söz ediyoruz. Fakat burada yine bir ikilik mevzu bahis olmayacaktır. Aynı zamanda bütün çokluk bu bilgiden ortaya çıkar. Demek ki çokluk bu mertebede içkin halde silinmiştir. Öte yandan Allah bilinenler anlamındaki malumları bilir. Bu bilgi onların varlıklarını önceler. Allah bir şey yaratmadan önce nasıl ve nerede olacağını bilir. Allah'ın bilmesi o şeyi var etmesidir. Bu tartışmaların nasıl sonuçlara yol açtığını göstermeye çalışacağız. Çünkü bu isim dini düşüncenin en önemli meselelerinden birisini teşkil eden kader, insan özgürlüğü, sorumluluk gibi bahislerdeki tartışmaların kaynağıdır. Üçüncü unsursa gaybtır. El-Allam, gaybı bilendir. Bu ismin hususi olarak gayba tahsis edilmesinin sebebi naslarda böyle geçmiş olmasıdır. Daha doğrusu bütün bu isimler naslardan hareketle böyle isimlendirilmiş ve konuları böyle belirlenmiştir. Bununla birlikte isimler arasında bariz bir fark olmadığı gibi bu çoğalmanın vahdette silindiğini de hatırlamak gerekir. Öte yandan Allah için bilinebilecek bir gayb da yoktur. Kur'an-ı Kerim'de gaybı Allah'ın bilebileceğinden söz eden pek çok ayeti kerime vardır. Bunların bir kısmında El-Allam ismi zikredilir. Allamül Guyb, gaybları bilen demektir ve Allah'ı övmek için zikredilen isimlerden birisidir. Hiç kuşkusuz gayb, başka pek çok tabir gibi, insan ve onun bilgi dünyası ile ilgili ve sınırlı bir kavramdır. Bu kavramın zıttı şehadet yani görünür olanlardır. İnsan görünür dünyayı bile bilemezken gaybı nasıl bilebilir ki? Bir sufi şöyle demiştir. Allah gaybı bilmez çünkü onun için gayb yoktur. Vaka El-Allam ismini bu çerçevede ele almak gerekir. Gayb alemi ve o alemle ilgili bilgiler sınırlı varlıkların ulaşamadığı bilgilerdir. Bu sınırlılık zamanla ilgili olursa gayb gelecek veya geçmiş zamandaki hadiselerdir. Mekanla ilgili olduğundaysa insanın hali hazırda ulaşamadığı yer gayb mesabesindedir. Mesela insanın ne zaman öleceğini bilmemesi zamanla ilgili bir gaybtır. İnsan nerede öleceğini de bilemez.
Bu da mekanla ilgili bir gayb.

Bunun için gaybın peşine giderler. Onu öğrenebilecekleri yolları ararlar. Astroloji, sihir, fal, kehanet gibi yollarla sürekli bilinmezin bilgisine ulaşmak istemişlerdir. Naslarda geçen gaybları sadece Allah bilir anlamındaki ifadeler, böyle bir imkanı ortadan kaldırıp gaybı bilmek iddiasıyla insanlar arasındaki menfaat kazanımını engellemiş, geçmişten beri insanların kullandığı bu tarz yolları yasaklamış ve insanları Allah'a teslim olmaya yönlendirmiştir. Çünkü geleceği bilme arzusunun en önemli sahiki insan korkularıdır. İnsan korku sebeplerini ortadan kaldırmak üzere öğrenmek ister. Bu bakımdan el-alim, el-alim ve el-allam gaybı bilen insana haddini bildiren ve ona sınırını gösteren isimlerdir. Allah görünür ve görünmeyen alemin bilgisine sahip olandır. Bilgi bilinenle bilen arasındaki bir bağ veya nispet olarak tarif edilir. Bu nispet iki şey arasındaki irtibat noktasıdır. Bununla birlikte bilginin ne olduğundan daha çok nasıl gerçekleştiği meselesi üzerinde durulmuştur. Bu meyanda bilenle bilinen arasında bir irtibat yoksa bilmenin mümkün olmayacağı vurgulanmıştır. Başka bir anlatımla metafizikçiler burada varlıkla bilginin tedahülü teorisiyle meseleyi izah ederler. Bu durum özellikle insanın bilgisiyle ilgilidir. Çünkü insan kendisiyle irtibatı olmayan bir şeyi bilemez. Arada mutlaka bilmek istediği şeyle kendisi arasında bir bağ olması gerekir. Allah ise her şeyin sebebidir. O her şey onun bilgisinden çıkar. Bu durumda Allah'ın bildiği şeyler, malumat, aynı zamanda Allah'la irtibatta olan şeyler demektir. Bu yaklaşımda Allah her şeyi bilir cümlesinden çıkan netice, Allah'la her şey arasında bir bağ vardır. O bağ sayesinde bir şey var olur ve o bağ üzerinden Allah'la irtibatı sürer. Bilgi, bilinen ilişkisinde mühim tartışmalardan birisi de bilginin bilinenden sonra gelmesidir. Çünkü bilinen yoksa bilgi nasıl mümkün olacaktır? Fakat bu durum Allah'ın bilgisiyle ilgili tartışılmış olsa bile Allah'ın bilgisinin her şeyden önce geldiği kabul edilmiştir. Aksini düşünmek, alemi hikmetsiz bir şekilde ve rastgele var olmuş saymak demektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki, gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan. Ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar. Güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Tin Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmeder.

0: Edenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 7. ayet.
5: Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.
3: Nisa suresi 19. ayet.
6: Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da, Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.
3: Nisa suresi 176. ayet.
7: Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de, kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, erkek kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır. Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
3: Fecr suresi 19. ayet.
0: Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayet

0: Bildiklerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kâfirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Şura Suresi 20 ila 23.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Vakıa Suresi 27 ila 56. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven, gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve de ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz, ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez, susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Love Radio her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken ne yaptığı soruldu. Hazreti Ayşe bu soruya şöyle cevap vermişti. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah'ın son elçisinin hayatı ve ölümü, peygamberin sade bir insandan farklı.

0: olması gerektiğini düşünen müşrik algısına bir reddiyeydi aslında. İsmi Rifaa bin Yesribi, Yesribi bin Af gibi çeşitli şekillerde kaydedilmiş, künyesi Ebu Rimse olan sahabinin Hazreti Peygamber'le ilk karşılaşması, bu yerleşik algının tesirinin hangi boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koymaktaydı. Babamla birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittik. Onu gördüğümde babam, "Bu kimdir biliyor musun?" dedi. "Hayır," dedim. "Bu Allah'ın elçisi Muhammed'dir," dedi. Babamın bu sözü üzerine şaşırıp öylece kala kaldım. Çünkü ben Allah'ın elçisini insanlara benzemeyen farklı bir şey olarak hayal ederdim. Oysa onun saçları uzun ve kınalıydı. Üzerinde de iki yeşil cübbe vardı. Ebu Rimse'nin zannettiği gibi Allah Resulü, çevresindeki insanlardan farklı bir görünüşe sahip değildi. Evet, her haliyle etrafındakiler için en güzel örnekti ve her tavrı diğerlerinden daha nezih ve zarifti. Ancak hiçbir zaman kendisini ashabından ayrı tutmaz, asla üstünlük taslamazdı. O bir peygamber ve toplumun lideri olmasına rağmen insanlarla arasında herhangi bir mesafe koymamış, onlara hiçbir zaman yukarıdan bakmamıştı. Bir gün kendisiyle konuşmaya gelen bir adamın heyecandan titremesi üzerine şu cümleleri söylemişti: "Korkma, ben bir kral değilim. Ben sadece güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Ne kıyafeti, ne oturup kalkması, ne de hareketleri farklıydı. Halkın toplu merasimlerinde, düğünlerinde, yemeklerinde bulunmayı severdi. O yemek yerken yere oturur ve "Ben bir kulun yediği gibi yer ve oturduğu gibi otururum," derdi. Bir kurban bayramı günü bayram namazı kılınmış ve ortaya tirit yemeği getirilmişti. Halk hemen yemeğin başına toplandı. Ancak oturanların sayısı artıp sıkışınca, herkesle birlikte sofraya oturmaktan çekinmeyen Resulullah da dizüstü oturmak zorunda kaldı. Hazreti Peygamber'e bu oturuşu yakıştıramamış olmalı ki bir bedevi, "Bu oturuş da neyin nesi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Onun bu sözüne karşılık Allah Resulü, "Şüphesiz ki Allah beni mütevazı bir kul olarak yarattı. Zorba ve inatçı biri olarak değil," cevabını verdi. Arkadaşlarıyla birlikteyken giyimiyle ya da tavırlarıyla dikkat çekmez, tam anlamıyla onlardan biri olurdu. Mesela Allah Resulü'nün anlayışlı insan diye nitelediği Hazreti Ömer'in de bir konuyu kendisinden daha güzel ve veciz anlatanını görmediğini söylediği Dımam bin Salebe, Medine'ye ilk geldiğinde mescitte ashabıyla beraber oturan Hazreti Peygamber'i tanıyamamış ve "Hanginiz Muhammed?" diye sormak zorunda kalmıştı. Daha öncesinde hicret esnasında da benzer bir olay yaşanmıştı. Rebiyul Evvel ayının bir pazartesi günü Allah Resulü ve beraberindekiler sıkıntılı hicret yolculuğunun sonuna gelip Kuba'ya ulaştıklarında Medineli Müslümanlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanmışlardı. Peygamber Efendimiz istirahat için bir hurmanın gölgesine oturmuş, kendilerini karşılayanlarla Hazreti Ebubekir ilgilenmişti. Hatta Ensar'dan Resulullah'ı karşılamak için Kuba'ya gelenler, onu daha önce hiç görmemiş oldukları için Hazreti Ebubekir'i selamlıyorlardı. Ne zaman ki Hazreti Ebubekir peygamberimizi güneşten korumak maksadıyla kendi elbisesiyle ona gölgelik yapmıştı, İşte ancak o zaman halk Resulullah'ı tanıyabilmişlerdi. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle, ashabtan herhangi bir aile reisi evinde ne yapıyorsa o da aynısını yapardı. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü.
1: Peygamberimizi anlamak için

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Bakara Suresi 214 ila 218. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız, o ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Enam Suresi 122 ila 129. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. İşte böyle her memlekette günahkarları, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir.

0: hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kaf Suresi 38. Ayet.
4: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
1: Hud Suresi 7. Ayet.
5: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
1: Furkan Suresi 59. Ayet.
6: Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hud Suresi 1-8. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. Sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Ankebut Suresi 31 ila 37. ayetler.
4: Ta'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, Lut onlar yüzünden tasalandı.

0: onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Ali İmran Suresi 32 ila 37. ayet.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti. Onu doğurunca, "Rabbim," dedi, "onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. İbrahim

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Kesin inananlardan olsun diye biz İbrahim'e göklerde ve yerdeki egemenliğimizi gösteriyorduk. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan da deyince Rabbi vaadim zalimleri kapsamaz buyurdu. Rabbi ona İbrahim'e bana teslim ol buyurmuş. O da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o ahirette de salih kullar arasında yer alacaktır. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona yavrucum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. İbrahim'in İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltip şöyle dediklerini hatırlayınız. Ey Rabbimiz, yaptığımız bu işi bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen her sözü işiten ve her işi bilensin. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında vardır. İbrahim'de ve ona uyanlarda sizin için güzel bir örneklik vardır. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve tevhidin önderi İbrahim'in dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Ey İbrahim! İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Konunun kavramsal bağlamı. Hazreti İbrahim, Kur'an'da adı geçen ve kıssası en çok anlatılan peygamberlerden biridir. İsmi 69 defa geçer ve toplam 186 yerde ona atıf yapılır. 14. sure ismini ondan alır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den bahseden ayetler hem Mekki hem de Medeni surelerde bulunmaktadır. Ancak Mekke döneminde inen surelerde Hazreti İbrahim'den çokça bahsedilmektedir. Bunun Mekkelilerin Hazreti İbrahim'e büyük bir saygı duymalarıyla yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti İbrahim'in mücadele ettiği toplumun inançlarıyla Mekke müşriklerinin inançları birbirine benzer. Her iki toplum da şirke ve atalarından kalan inançlara sımsıkı bağlıydılar. Bunları terk etmek istemiyorlardı. Diğer yandan Mekke ve çevresinde Hazreti İbrahim'den kalan ibadet, gelenek ve görenekler saygıyla karşılanıyordu. Müşrikler başta hac olmak üzere inanç ve kültürlerinin Hazreti İbrahim'e dayandığını iddia ediyorlardı. Bu nedenle onun şirkle savaşan ve putları yıkan biri olarak ayetlerde anlatılması müşrikleri derinden etkilemiştir. İçine düştükleri çelişkili durumu ciddi bir şekilde sorgulamaya götürmüştür. Ayette Hazreti İbrahim'in tevhid inancını asıl sürdürenin ve ona en yakın olanın Allah'ın son elçisi ve ona inananlar olduğu anlatılmıştır. Böylece o, atası Hazreti İbrahim gibi çektiği zorluklara katlanmış ve zaman zaman uğradığı işkencelere karşı onun yaşadıklarıyla teselli bulmuştur. Hazreti İbrahim'in M.Ö. 22-20. yüzyıllarda yaşadığı düşünülmektedir. Tarih kaynaklarına göre o, Nemrut isimli kral döneminde dünyaya gelmiş ve bu kral tarafından ateşe atılarak cezalandırılmak istenmiştir. Tercih edilen bir görüşe göre Hazreti İbrahim'in asıl vatanı Urfa'dır. Orada doğmuş, putperestliğe karşı çıktığı için burada ateşe atılmıştır. Ardından Harran'a, buradan da Filistin'e gitmiştir.
tevhidi yaymak için Ürdün ve Mısır bölgelerinde de yolculuklar yaptığı belirtilmiştir. Hazreti İbrahim'in hayatındaki dönüm noktalarından biri de karısı Hacer ve oğlu İsmail'le beraber Mekke'ye gitmesidir. Burada İsmail'le birlikte Kabe'nin yapımını gerçekleştirmiş, sonra onları orada bırakarak ayrılmıştır. Hazreti İbrahim'in 200 yaşında vefat ettiği rivayet edilmektedir. İbrahim kelimesi Arapça'da merhametli ve milletlerin ulu atası manalarında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre Hazreti İbrahim hassas ruhlu ve kötülüklere karşı sabırlı bir insandı. Halim, Allah'a çok dua eden, insanlara karşı şefkatli ve onların başına gelen musibetlere çok üzülen, evvah ve işlerinde hep Cenab-ı Hakk'a yönelen münib biriydi. Çünkü o yanlış yoldan doğru yola, batıl dinlerden hak dine dönmüştü. Hanif. Allah Teala putlara tapınmaktan onu kurtarmış, doğru yola yönlendirmiş, rüşt ve ona vahiy, suhuf göndermişti. O, İslam dininin bir peygamberiydi. Milleti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub ve Hazreti Muhammed de onun soyundan gelen Ali İbrahim ve yolunu izleyen seçkin peygamberlerdi. Hazreti İbrahim sabırlı, gayretli ve kararlı peygamberlerden biriydi. Ulul Azm. Yüce Allah'ın emirlerine gönülden bağlı, dosdoğru bir kişiliğe sahipti. Sıddık. Ömrü boyunca onun verdiği göreve sımsıkı bağlı kaldı. Vefi. Allah Teala'nın verdiği nimetlere şükrederdi. Şakir. İlahi buyruklara itaatte son derece gayretli, güçlü, gerçeği ve uzağa görebilen biriydi. Ulil Eydi vel Ebsar.

O, dinde kendisine uyulan bir önder, imam. Tevhide, hayra ve iyiliğe çağıran bir liderdi, ümme. Peygamberlik görevini eksiksiz yerine getirmek için vatanını terk ederek şehir şehir dolaştı, muhacir. Üstün nitelikleriyle müminler için güzel bir örnekti, üsve-i hasene. Bu özelliği putlara kulluk edenlerin inançlarını ve yaptıklarını reddetmek için dile getirildi. Allah Teala Hazreti İbrahim'i dost edindi, Halil. Bu ifade Kur'an'da sadece onunla ilgili geçti ve o Allah'ın dostu olarak meşhur oldu. O pek çok kez ağır imtihanlarla sınandı, iptila. Ama bütün bunlar karşısında tam bir teslimiyetle Rabbine bağlanıp teslim oldu, Müslim. Sonrakilerin kendisini güzel bir şekilde anmasını diledi. Bu duasından dolayı da öldükten sonra hep hayırla ve övgüyle anıldı, Lisan-ı Sıdkın. Çünkü Allah kendi ismini yüceltmek için gayret gösterenleri hep yüceltir.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Tekvir Suresi 15 ila 29. Ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp giden kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Yunus Suresi 21-24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum ederdi. Çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak, "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada geceliğin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverirdi. Bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ahzab suresi 57. ayet.
5: Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
2: Fetih suresi 17. ayet.
6: Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır.

0: Fetih Suresi 27-29. Ayetler.
1: Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Leyl Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankar kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan, ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mümin Suresi 61 ila 68. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman.

0: Sa'd Suresi 15 ila 26. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

الحق ولا تشطط واهدنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver." "Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte sabah akşam tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi? Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu? Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki: "Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirlerine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: "Ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefs arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu Ekber" denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken "Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir." İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabe hayatları.
4: Hazreti Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anh, sahabi, Emevi devletinin kurucusu. 602 veya 603 yılında Mekke'de doğdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği sırada şehrin lideri konumunda olan Ebu Süfyan'ın oğludur. Hazreti Peygamber'in hanımı Ümmü Habibe onun ablasıdır. Bedir Savaşı'ndan Mekke'nin fethine kadar şehrin liderliğini yapan babasının gözetiminde büyüyen ve müreffeh bir hayat yaşayan Muaviye, fetih sırasında Müslüman oldu. Müellefe-i Kulüp'ten, yani İslamiyet'i daha kolay benimsemeleri için maddi imkanlarla teşvik edilen, nüfus sahibi kişilerden sayıldığı için Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetlerden kendisine pay verildi. Müslüman olduktan sonra ailesiyle birlikte Medine'ye taşındı. 2 yıl boyunca Hazreti Peygamber'e katiplik yaptı ve onun yakınında bulundu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Doğu Roma'ya karşı Şam bölgesine gönderilen 4 ordudan birine kumandan tayin edilen ağabeyi Yezid bin Ebu Süfyan'ın yardımcısı olarak atandı. Babasının ve annesinin de askerler arasında yer aldığı Yermük Savaşı'na katıldı. Hazreti Ömer zamanında önce Ürdün valiliğine, ertesi yıl veba salgınında vefat eden ağabeyinin yerine Dımaşk valiliğine tayin edildi.

Bir yıl kadar sonra Filistin bölgesindeki sahil şehirlerini fethetti ve buralarda kurduğu karakollara asker yerleştirdi. Doğu Romalılardan kalma tersanelerden yararlanarak ilk İslam donanmasını ve ilk deniz birliklerini teşkil etti. Hazreti Osman döneminde Filistin ve Humus gibi bölgelerin de uhdesine verilmesiyle Büyük Şam bölgesinin genel valiliğine getirildi. İslam'dan önce Şam bölgesine yerleşmiş bulunan ve bölgedeki en büyük kabile olan Beni Kelt'ten bir kadınla evlendi. Böylece bir yandan Hazreti Osman'ın, bir yandan da bu büyük kabilenin desteğiyle güç ve itibarını iyice arttırdı. Kıbrıs'a bir donanma gönderilmesi hususunda Hazreti Osman'ı ikna eden Muaviye, yolladığı 1700 parçalık filoyla adayı kan dökmeden vergiye bağladı. Muaviye'nin devlet merkeziyle olan ilişkileri Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin ardından bozuldu. Muaviye yeni halife seçilen Hazreti Ali'ye biat etmedi. Çünkü onu Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırma konusunda ilgisiz kalmakla, hatta bu kişileri ordusunda barındırmakla suçluyordu. Daha sonra haksız yere öldürülen halifenin kanını dava etmek için Mekke'de Hazreti Ayşe, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam gibi sahabilerin öncülüğünde toplanan gruplarla Hazreti Ali arasındaki mücadelenin neticesini beklemeyi tercih etti. Bu mücadelenin sonucunda meydana gelen Cemel vakasından galip çıkan Hazreti Ali, Muaviye'yi tekrar itaate davet etti. Ancak Muaviye, Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'ın katillerini kendisine teslim etmesini, halifeliği bırakmasını ve yeni halifeyi seçmesi için bir şura oluşturmasını teklif etti. İki taraf arasındaki bu anlaşmazlık tarihte Sıffin Savaşı olarak bilinen ve aralıklarla 3 ay süren vakaya yol açtı. Çarpışmaların son gününde Muaviye'nin ordusu Hazreti Ali tarafından yenilgiye uğratılmak üzereyken Amr bin As ona mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını taktırmasını ve anlaşmazlığı Allah'ın kitabının hakemliğinde çözmek için karşı tarafa çağrı yapmasını önerdi. Bu taktik işe yaradı ve savaş durdu. Böylece Muaviye ağır bir mağlubiyetten kurtuldu. Hakemlerin Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle hüküm vermeleri şartıyla taraflar anlaştılar. Muaviye adına Amr bin As, Hazreti Ali adına da Ebu Musa el-Eş'ari savaşın ardından hakem olarak birkaç defa görüşme yaptılar. İslam tarihinde hakem vakası olarak da zikredilen bu görüşmelerin ardından taraflar oradan ayrıldılar. Ancak görüşmeler sırasında alınan kararları kabul etmeyen ve durumu kendi lehine çevirmek isteyen Muaviye, halifelik iddiasıyla Şam'da biat aldı. Daha sonra askeri üstünlüğün kendi tarafına geçmesini de fırsat bilerek, o sırada haricilerle uğraşmak zorunda kalan Hazreti Ali'ye bağlı merkezlere saldırı başlattı ve birkaç yıl içerisinde Mısır'ı ve diğer bazı yerleri ele geçirdi. Haricilerin Küfe'de Hazreti Ali, Dımaşk'ta Muaviye ve Mısır'da Amr bin As'a düzenledikleri eş zamanlı suikast operasyonlarında Hazreti Ali şehit oldu. Muaviye yaralı olarak Amr bin As'a yara almaksızın kurtuldu. Bu durum Muaviye'yi hedefine biraz daha yaklaştırdı. Hazreti Ali'nin şehit edilmesinin ardından Kudüs'te müminlerin emiri unvanıyla tekrar biat alan Muaviye, Hazreti Ali'nin yerine halife seçilen Hazreti Hasan'la savaşmak için Irak üzerine yürüdü. Görüşmeler neticesinde Hazreti Hasan'ın bazı şartlarla halifeliği bırakmayı kabul etmesi üzerine Muaviye Küfe'ye gitti ve halktan biat aldı. Böylece Birlik Yılı adı verilen o yılda ülkenin tamamı Muaviye'nin hakimiyeti altına girdi ve 90 yıl hüküm sürecek olan Emevi Devleti kurulmuş oldu. Muaviye bütün ülkede halife olarak tanındıktan sonra ilk iş olarak Irak üzerine yoğunlaştı. O dönemin geniş Irak eyaleti Hazreti Ali taraftarları ile haricilerin yurdu haline gelmişti. Muaviye, Ali taraftarlarının merkezi durumundaki Küfe valiliğine Muhire bin Şube'yi getirdi. Muhire bin Şube, Ali taraftarlarının desteğini de sağlayarak haricileri ağır bir hezimete uğrattı ve Fars'ta Muaviye yönetimine direnen Ziyad bin Ebih'in Muaviye tarafına geçmesini sağladı. Basra valisi yapılan Ziyad, Muhire'nin ölümünün ardından Küfe valiliğine getirildi.
Doğu vilayetlerini 8 yıl başarıyla yöneten Ziyad, haricilere göz açtırmayacak derecede sert bir politika izledi. Aynı şekilde Hazreti Ali propagandasına da izin vermedi. Ülke içinde düzeni sağlayan Muaviye, yaklaşık 10 yıldan beri durmuş olan fetih hareketini 3 ayrı cephede yeniden başlattı. Hazreti Ali ile mücadelesi sırasında vergi vermek zorunda kaldığı Doğu Roma üzerine 662 yılından itibaren yeniden seferler düzenledi. Bu dönemde ilk İstanbul kuşatması gerçekleştirildi. Birkaç yıl sonra daha uzun soluklu bir saldırı başlatıldı ve İstanbul 4 yıl süreyle muhasara edildi. Dımaşk'ta 60 yılının Recep ayında, yani Nisan 680 yılında vefat eden Muaviye, yumuşak ve sakin tabiatlı, herkesi sabırla dinleyen ve tepkilerini belli etmeyen bir karaktere sahipti. Düşmanlarının en ağır hakaretleri karşısında dahi kendini tutar ve soğukkanlılığını korurdu. İktidarına yönelik bir tehdit oluşturmadıkça, kendisine sert tenkitler yöneltenlere dahi yumuşak davranır ve ihsanlarda bulunurdu. Muaviye, büyük fetihlerin ardından ilk İslam toplumunun dönüşmekte olduğu bir dönemde mevcut şartları iyi okuyarak kendi lehine kullanabilmiştir. Ancak iktidara geliş tarzı ve yönetimdeki önemli bazı tasarrufları sebebiyle çok tenkit edilmiştir. Onun kurduğu sistemle birlikte Hulefai Raşid'in dönemindeki fazilet esaslı yönetim anlayışından kabile asabiyeti temeline dayanan bir anlayışa geçilmiştir. Muaviye'nin çok eleştirildiği bir diğer konu, İslam'a hizmet ve fazilet bakımından kendisinden kat kat ileride olan Hazreti Ali ile savaşmasıdır. Görünüşte Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını talep etmiş olsa da, o şartlarda bu talebin daha fazla kan dökülmesine yol açtığı tarihi bir gerçektir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in vaktiyle söylediği bazı sözler de Muaviye'nin bu savaşta haksız olduğunu göstermektedir. Mesela Hazreti Peygamber sahabeden Ammar bin Yasir'in isyancı bir topluluk tarafından öldürüleceğini söylemiş ve bu sahabi Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin askerleri tarafından öldürülmüştür. Muaviye'nin Hazreti Ali'ye minberden lanet okutması, Hazreti Ali taraftarlarına baskı uygulaması ve onlar arasında önde gelen bazı isimleri idam ettirmesi de onun haksız uygulamalarından olup, ileri gelen birçok sahabe tarafından tenkit edilmiştir. Gerek Hazreti Ali, gerekse diğer sahabiler, onu ve beraberindekileri birçok defa tenkit etmekle birlikte asla tekfir etmemişler, yani bir kişinin kafir olduğuna hükmetmemişlerdir. Hazreti Hasan hakkında söylenen, "Bu oğlum Seyit'tir. Umarım ki Allah onun sayesinde iki büyük Müslüman grubu barıştırır" şeklindeki hadisi şerifte de birbirleriyle savaşan bu iki topluluk Müslüman olarak nitelendirilmiştir. Muaviye, Hazreti Peygamber'in sünnetini öğrenmeye çalışır, bilmediği hususları diğer sahabilere sorardı. Nitekim harp halinde olmalarına rağmen Hazreti Ali'ye dahi mektup yazarak bazı meselelerin hükmünü sormuş ve Hazreti Peygamber'in uygulamasını öğrenmek istemiştir. Kendisi de Hazreti Peygamber'den 163 hadis rivayet etmiştir. Yüzyıllar içinde yerleşik hale gelen ve Müslümanların büyük çoğunluğunun ortak kanaatini oluşturan ehli sünnet anlayışına göre, Müslümanlar sahabi neslinin tamamına saygı duyarlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. İnfitar Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza günün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan

0: Allah, doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergiz. Kehf Suresi 54 ila 59. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönünde beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 105.
4: Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah

0: büyük lütuf sahibidir.
1: Âl-i İmrân suresi 64 ve 65. ayetler.
2: De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmez. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Enfal Suresi 70 ila 75. ayet.

والله غفور رحيم.

والله عليم حكيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, elinizdeki esirlere söyle: eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur.

0: İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihat edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Rahman Suresi 1-29. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın

0: İhlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 23. Bölüm. İslam'ın ilk şehitleri.
3: Mekke'de günden güne yayılan İslam'ın nuru yavaş yavaş her evde kendini hissettirmeye başlamıştı. Çünkü toplumun belli bir kesimi değil, bilakis itibar ve iffet sahibi kişiler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davetine koşuyor ve her geçen gün bu davet halkası daha da gelişip serpiliyordu. İslam nurunun yayılmasına her geçen gün daha da rahatsız olan Mekkeli müşrikler, Müslümanlıkla şereflenen kişilerle alay edip aşağılayıcı sözlerin yanı sıra fiziki olarak eziyet etmeye ve işkenceye başlamışlardı.
4: Muhammed için herkes çok güvenilir derdi. Onun yalan söylemeyeceğini söylerlerdi. Şimdi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Neyin peşinde? Neyin peşinde acaba?
5: Kimsin? Ne arıyorsun burada?
4: Benim, Musab bin Umeyr. Muhammed'i görmek, onunla konuşmak isterim.
5: Ona söyleyeceğini bana söyle. Ben onun oğlu sayılırım.
4: Ama soracaklarımı ondan başkası bilmez. Ben ona getirdiği din hakkında sorular sormak istiyorum.
5: Gel benimle Musab. Gel de babam Muhammed'i gör. Onu tanı. İstediğin her soruyu ona sorabilirsin.
6: Hoş geldin Zeyd. Yanındaki kimdir?
4: Ben Musab bin Umeyr.
6: Kureyş'in sancaktarı. Beni Abdüddar kabilesinden biri evime gelmişse hoş gelmiş. Ne istersin bizden delikanlı?
4: Muhammed'i görmek, onu tanımak isterim. Peygamber olduğunu söylerler. Ona soracaklarım var.
6: Evimize hoş geldin. Zeyd, yol göster Musab'a.
5: Elbette anne. Beni takip et Musab bin Umeyr. Ey Allah'ın elçisi! Bu Umeyr oğlu Musab seni görmek ve sana sorular sormak istiyormuş, müsaade edersen.
4: Ey Muhammed! Sen bizi bu dünyada kötülükten korumaya, herkesi eşit olmaya davet edersin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada bile senden duyduğum bu sözler hiç kimsenin demediği sözler. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü.
5: Musab, artık işin kolay değil. Canın acıyacak. Acılar çekeceksin. Üstümüze gelecekler. Zor şartlarda yaşayacağız. Sen rahat yaşamaya alışmışsın kardeşim. Zengin bir ailenin evladısın.
4: Bunlar umurumda değil. Ne olursa olsun Allah yolunda olacağım.
5: Allah'ın selameti üzerine olsun o zaman Musab. Allah Muhammed'e inananları korusun.

0: Muhammed'e inanmadığını söyle. Bu ben şahit olsun ki hem seni hem aileni öldürürüm. Söyle. Bizim putlarımıza inandığını söyle. Hubel'e inandığını söyle. Söyle Yasir. Söyle. Yoksa öleceksin.
1: Yasir ve ailesi Hazreti Peygamber'e inandıkları için Ebu Cehil tarafından ağır işkencelere maruz bırakıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların maruz kaldığı bu duruma çok üzülüyor, fakat o günün şartlarında teselli etmekten başka çare bulamıyordu. Şöyle diyordu: Yasir ve ailesi, bilin ki Allah yolunda katlandığınız bütün sıkıntılar karşılıksız kalmayacaktır. Sabredin ey Yasir ailesi, size müjdeler olsun. Sizin mükafatınız cennettir. Allah Resulü'nün şefkat dolu sözleri, emsalsiz müjdeleri Yasir ailesinin gücüne güç kattı. Ebu Cehil ve diğerlerinin karşısında yalçın dağlar gibi durdular.
2: İlk beni öldür o zaman. Aileme dokunmaya yeter.
3: Senin bu istediğini kırar mıyım hiç? Sen yeter ki iste.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Rabbim Allah'tır.
3: Kanınla kılıcımı kirlettin. O kadar aşağılık kanın.
4: Baba! Baba! Baba!
3: Öleceksiniz aynı bunun gibi. Muhammed'e küfür edin. Ona inanmaktan vazgeçin, canınızı bağışlayayım.
5: Allah size lanet edecek.
3: Ne diyorsun kadın?
5: Kulakların sağır mı be adam? Allah büyüktür dedim.
3: Sen de kocan gibi öleceksin kadın. Hubel'e taptığını söyle.
5: Allah varken bir puta tapmak mı? Boşuna konuşma. Öldürmek istersen öldür beni.
3: Ölmekten korkmaz mısın?
5: Alan da veren de o canı. Böyleyken neden korkayım? Canımı feda ederim de Allah yolundan bir adım geri atmam.
3: O zaman öl. Öl.
5: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
4: Anne, anne, anne, Allah'ım yardım et bize.
3: Herkes duysun ki Muhammed'e inanan herkesin sonu bu olacak. Cesetlerini vahşi hayvanlar parçalayacak ve yiyecek.
4: Annem, mis kokulu annem.
1: Bitip tükenmek bilmeyen işkenceler.

0: Dayanılmaz baskılar yaşlı Yasir'in vücudunu perişan etmişti. Kardeşini bulmak için geldiği Mekke'de Rabbini bulmuş, Allah Resulü'nün dostluk ve sevgisine mazhar olmuştu. Zulme boyun eğmeyen bu yüce sahabi ve hanımı Sümeyye, "Rabbimiz Allah'tır" diyerek Allah yolunda canlarını feda ettiler ve İslam'ın ilk şehitleri oldular.
1: Atalarının dinine inanmayana, atalarının dinini yok sayana merhamet yoktur.
2: Anne, sen artık cennettesin. Babamın yanındasın.
1: Muhammed'i inkar et. İnkar et. Yoksa öleceksin.
2: Hayır. İnkar etmem.
3: Etmem.
0: İşkencelere daha fazla dayanamayan Ammar, zahiren de olsa inkar etmek zorunda kalır. Ama gönlündeki imandan aslında bir şey eksilmemiştir. Yaşadığı bu durumdan ötürü büyük pişmanlık duyarak Hazreti Peygamber'in yanına gelip durumu anlatır. Hazreti Peygamber o sırada kalbinden inkar etmedikçe dille söylemekle İslam'dan çıkmış olmayacağını söyler.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 1 ila 13. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize

0: Nile bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri, Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze, inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onu takip et," dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. "Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de doğruluk ve eğrilik kavramlarıyla ilgili şunları beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 13-15. Ayetler.
5: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey, İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur.

0: Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Doğanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Cami'a Celle Celalu, Celle Celalu. İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan. Sen El Cami'asın, bir araya getirensin, buluşturup birleştirensin. İstediğini istediğin vakitte, istediğin yerde toplayansın. Birbirinden farklı unsurlardan varlıkları yaratansın. Mahşerde topladığın kullarına yaptıklarını haber verecek olan sensin. Cami'a isminin tecellileri kainattaki ahenkte kendini gösterir. Sevgi, bağlılık ve beraberlikler de isminin bir tecellisidir. Sen bütün övgüleri kendi zatında toplayan, buluşturan, kavuşturan ve bütünlüğü koruyansın. Ey dilediğini dilediği yerde toplayan Allah'ım! Gönülleri birbirine bağlayan sensin. Kalplerimizi sana iman eden ve şükredenlerle birleştir. Bizleri rahmet ve mağfiretine nail olanlardan eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 27. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, "O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

Onlar şöyle dediler: biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik.

0: Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık.
1: فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ
0: Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık.

0: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ.
0: Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu.
1: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ.
0: Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti.
1: فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.

0: Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler.
1: Ve kavme Nuhin min qabl, innehum kanu kavmen fasikin.
0: Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular.

0: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık.

Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

0: İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar.
1: Etevâsav bihi belhum kavmun tağun.
0: Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır. Onlar azgın bir topluluktur.

0: Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huver razzâku zül kuvvetil metîn.
0: Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.

0: Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Tuğra, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mahmur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
0: O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür.

Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Efe sihrun.

ya. İster dayanın, ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor.

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

0: مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
1: Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir.

0: Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etrafında dönüp dolaşırlar.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar.

0: Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık.
1: Temennallahu aleyna ve vekana azabessemum.
0: Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir.

0: Muhammed, o halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Yoksa onlar o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar.

0: bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar.

0: Eğer doğru söyleyenlerseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?
1: Em halakus semâvâti vel erza bellâ yûqinûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar.
1: Em indahum hazâin rabbike em humul musaytirûn.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

0: Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahiy dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin miskalun.
0: Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?
1: Em yuridun keyda fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır.
1: Em lehum ilahun gayrullah, subhanallahi amma yüşrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

0: gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerinde bırak.

0: Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamdla tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: O nefis arzusuyla konuşmaz.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
1: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى.
0: Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu.
1: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا.
0: Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı.
1: اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
0: Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى.
0: Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü.
1: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
0: Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır.
1: İz yavşa sidrete ma yavşa ma zâgal basar ve ma tavâ.
0: O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
0: Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

0: Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
1: Em lil insani ma temenna felillahil ahiretu vel ula.
0: Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahirette dünya da Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.

Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.

öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.

İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir.

Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz

0: Siz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَن۪يلًا وَاَكْدًا.
0: Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü?
1: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
0: Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?
1: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا ف۪ي صُحُفِ مُوسَى وَاِبْرَاه۪يمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
0: Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfalarındaki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
1: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
0: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
1: وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى.
0: İnsan için ancak çalıştığı vardır.
1: وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى.
0: Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى.
0: Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir.
1: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.
0: Şüphesiz en son varış Rabbinedir.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى.
0: Şüphesiz o güldürür ve ağlatır.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَى.
0: Şüphesiz o öldürür ve diriltir.

0: Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır.
1: وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى.
0: Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
0: Şüphesiz o, Şira'nın da Rabbidir.

0: önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O Mu'tefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan?
1: Hâzâ nezîrun minen nuzuril ula.
0: Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: Ezifetil âzife.
0: Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı.
1: Leyse lehâ min dûnillâhi kâşife.

0: Allah'tan başka açacak kimse yoktur.
1: اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
0: Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.
2: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
1: Fesjudu lillahi ve'budu.
0: Hadi, Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabetis sa'atu ve enşakkal kamer.
0: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
1: Ve in yaru ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun müstemir.
0: Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler.

Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir.

0: Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.
1: Hikmetun baliğatun fema tuğnin nüzur.
0: Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.

0: O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.
1: مُهْطَعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
0: Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler.

0: Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu.
1: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
0: O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti.
1: فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
0: Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

0: Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً

0: almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: Kezzebet adun fe keyfe kâne azâbî ve nuzur.
0: Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış?

0: Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik.
1: Tenzi'un nâse ke'ennehum e'câzu nehlin munqa'ir.
0: İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.
1: Fekeyfe kâne azâbî ve nuzur.
0: Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَ

0: Onu.
1: Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Onlar yarın bilecekler kimmiş yalancı, kimmiş şımarık.
0: İnna mursilun naqati fitneten lehum fertakibhum mastabir.
1: Salih'e şöyle demiştik: Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.

Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış?

0: Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
0: Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı.

0: Radyo.
1: Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak

0: Bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.
1: وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

0: Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
0: Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنًا نُذُرٌ.
0: Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.
1: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ.
0: Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.
1: Ekuffaruk

0: Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir beraat mı var?
1: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
0: Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar?
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
0: O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ
0: Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
0: Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler.
1: يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف۪ي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
0: Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün, kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek.
1: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
0: Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

0: Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: İşledikleri her şeyse kitaplarda kayıtlıdır.
1: فَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
0: Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar.
1: Fî meq'adi sıdkın inde melikim muktedir.
0: Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Er-Rahman allama'l-Kur'an.
0: Rahman Kur'an'ı öğretti.
1: Halaka'l-insane 'allamahu'l-beyan.
0: İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti.
1: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
0: Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler.

0: yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın.

0: Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: yaman.
1: Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
0: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ
1: O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Kullu men aleyha fân.
0: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

gök yaralıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

0: halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Hâzihi cehennemü lletî yukezzibu bihel mücrimûn.
0: İşte bu suçluların yalanlandıkları cehennemdir.

0: onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Fihinne kasirat

Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Muttaki'ine ala rafrafin hudrin ve abqaniyyin hisan.
0: Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza vakatil vakiatu leysa li vakatiha kazibe.
0: Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır.

0: Çaltır.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir.

İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir.

ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir.

0: Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler.
1: Ve ashabul yemini ma ashabul yemin.
0: Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir.

Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.
1: Sülletum minel evveline ve sülletum minel ahirin.
0: Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir.
1: Ve ashabus şimal ma ashabus şimal.
0: Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir.

0: Onlar iliklerde işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde.
1: İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn.
0: Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ.
0: Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.

Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımızla mı?

0: Sonra size ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Attığınız o meniye ne dersiniz?
1: Entum takhluqunahu em nahnul khaliqun.
0: Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?

0: sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya.

0: Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?
1: اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz.
1: İnna lemuğramuna bel nahnu mahrumun.
0: Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz.
1: Eferaeytumul ma'ellezî teşrabun.
0: İçtiğiniz suya ne dersiniz?
1: Eentum enzeltumuhu minel muzni em nahnul
0: Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ
0: Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya.
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
0: Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?

0: Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt.
1: فَلَا

0: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

0: Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Bizse ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz.

0: Şüphesiz bu kesin gerçektir.
1: Fesebbih bismi rabbikel azim.
0: Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: O, gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır.

Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
1: O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

0: Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Men zellezî yuqridullâhe qardan

Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır.

Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır.

Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün, kendilerine arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.

Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı.

Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir.

İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.
1: İnnel musaddikine vel musaddikati ve akradullaha qardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim.
0: Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: olur.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hep

hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir.

Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.

Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.

Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır.

Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik.

Sonra bunların peşinden ardı arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir.

Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kevser Suresi.

0: الثَّوْرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif okuyan Mehmet Şahin. Cuma Suresi 9 ila 11. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. İnsan oğlunu rahatsız edecek ve insanı sıkıntıya sokacak dermansız hiçbir şeyle bizi imtihan etme ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka müsaade etme. Kötülerin de, şeytanlaşmış olan insanların veya şeytanların veya nefsimizin de düşmanlıklarından bizleri uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sana iman eden, kitabına iman eden, peygamberine iman eden, kıblene dönen,

0: Kendine dönen, senin bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan müminlerden eyle bizleri. İlahi Ya Rabbi, evlatlarımızı muhafaza eyle. Onları şerden, fitneden muhafaza buyur Ya Rabbi. Seni sevenler zümresine onları katıver Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, cennete cemalullahı istiyoruz. Senin cemalini görmeyi, senin cemalini seyretmeyi, senin güzelliğini seyretmeyi hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Bu dünyadan giderken İlahi Ya Rabbi, günahlarından vazgeçmiş, tövbe etmiş, istiğfar etmiş, gerçek tövbeyle sana yönelmiş olanların tövbesi gibi bir tövbeyle sana gelmiş olanlardan eyle bizleri.
1: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Yusuf Suresi 21 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Haydi gelsene" dedi. O ise "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir.

0: bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır. Yusuf, o benden arzusunu elde etmek istedi, dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ahzab Suresi 9 ila 20. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşkun.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Araf Suresi 85 ila 93. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüzdünüz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz, ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi? Dedi. Allah, bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra, eğer ona dönersek, mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize dönmeniz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali! Andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü din kavramıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe Suresi 29. ayet.
4: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
1: Maide Suresi 57. ayet.
5: Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edilenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: Tevbe Suresi 10 ve 11. ayetler.
6: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse Artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
2: Yusuf Suresi 40. Ayet.
7: Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
2: Nahl Suresi 52. Ayet.
6: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kasas Suresi 68 ila 77.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinlenebileceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere "Kesin delilinizi getirin." deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. رحمن olan, rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatıcı bulunan Mevlamız sensin. Mevlamız sensin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaat üzmasına nail olmayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: Dünya gözüyle göremediğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama ahirette cennette kavuşmayı nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: O ki bizi çok özlediğini söylemişti. Kardeşlerimi özledim demişti. Biz kardeşlerin değil miyiz diyen ashabına siz ashabımsınız. O kardeşlerim şu anda hayatta değil, ileride hayata gelecekler. Beni görmedikleri halde tebliğimi, davetimi aldıklarında ona sahip çıkacaklar diyerek bize işaret etti ve özledim dedi. Bizi özleyen Efendimiz'e layık ümmet olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bunun için de onun rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, onun sünnetlerini ihya ederek Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü hayatı yaşamayı, onun ahlakı Kur'an ahlakı idi. Kur'an ahlakı idi. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyen Hazreti Ayşe validemizin işaret ettiği gibi Kur'an ahlakı ile ahlaklanabilmek için Resulullah'ın ahlakını da örnek alarak onun ahlakıyla ahlaklanmada da bizi muvaffak eyle ya Rab. Kur'an-ı Kerim ile yaşayanlardan, Kur'an-ı Kerim'i baş tacı edenlerden eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Onu sadece ölülerimiz olduğu zaman hatırlama gafletine düşenlerden eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Onu ondan uzak kalmak suretiyle Peygamberimiz Efendimizin

0: şekvasına, şikayetine muhatap olmaktan da sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmak, senin yolundan uzak kalmak. Halbuki ihtiras sıratel müstakim duasını sen öğrettin bize. Sırat-ı müstakime bizi eriştir diye benden isteyin buyurdun. Peygamberlerin yolunun sırat-ı müstakim olduğunu işaret ettin. Zalimlerin, kafirlerin, gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yolundan bana sığının dedin ya Rab, ya Rab. Biz de gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yoluna girmekten sana sığınıyoruz. Şuurlu bir şekilde sığınıyoruz ya Rab. O yolda yürümekten, hayatı onlar gibi yaşayarak, onlara benzeyerek yaşamaktan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Madem ki Kur'an'dan haberdarız, Kur'an yolunda, Kur'an istikametinde en doğruya erenlerden eyle.
1: Amin.
0: İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvam. Buyuran Mevlamız sensin. En doğruya, her işte en doğruya ancak Kur'an rehberliğinde, Kur'an'ın aydınlatması ile ulaşabileceğimizin şuur ve idrakine ererek Kur'an'a sımsıkı sarılmayı, asla bir daha vazgeçmeden, gevşetmeden, sımsıkı sarılarak yaşamayı ve onun öngördüğü hayatı Efendimizin rehberliğinde tatbik etmeyi de cümlemize nasip eyle.
1: Amin. Amin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Fatır Suresi 27 ila 32. ayetler ve Zümer Suresi 9 ila 10. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahiy ettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 66 ila 82. Ayetler.

0: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed! De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görmüş bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Sura üflendiği zaman, işte o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, hiç şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az süre kaldık. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der: çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir. Azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez. Ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar. Biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Bakara Suresi 197 ila 202. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meşar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

sen müminleri kardeş ilan etmişken İslam ümmeti birbirine zulmeder oldu. Kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik, güvensizlik bir ağ gibi bu coğrafyayı kuşattı. Şimdi İslam ümmetinin çocukları kendi topraklarında kendi kardeşlerine kıyıyor, birbirleriyle savaşıyor, birbirinin canına kastediyor. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman Müslümanın kardeşi

ona zulmetmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz buyurmuştu. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür buyurmuştu. Efendimiz, kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa

0: açlık çekiyor, çadırlarda sefalet içinde hayatını sürdürmeye çalışıyor, işkence ve ayrımcılık görüyor, imdad istiyor. Nicedir halimiz, hal değil Allah'ım. Kulaklarımız sağır oldu, gözlerimiz kör oldu, kalplerimiz taşlaştı, gönüllerimiz kuraklaştı, harap oldu. Ey merhameti sonsuz yüce Rabbimiz, ey kutlu vakitte, bu mahşer sahnesinde biz senden aman diliyoruz, merhamet istiyoruz. İnsanlığa, Müslümanlığa yakışmayan bu korkunç halden bizleri uyandır Allah'ım, uyandır Allah'ım, uyandır Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Nur Suresi 27 ila 34. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an yürekleri titretir.
4: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 22. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine, onlara da bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir. Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Üstünlükler daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız

0: Hızla itilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de meşru müdafaa ile ilgili şu hükümler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Şura Suresi 40 ve 41.
7: Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur.
5: Nisa Suresi 92.
8: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah